0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Soyut'u mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde 120 dakikaya yakın keyifli şarkılar

Güne dair en iyi şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına keyifli anları geride bırakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Keyifli şarkılarla keyifli anları yine sizlerle geride bırakıyoruz festivalde bulunduğunuz sürece. Efendim yarın itibariyle yoğun sıcaklıklar geliyor. Termometrelere aldanmayın. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar epey bir artacak, hatırlatalım.

2026 Perşembe gününde güne dair keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bizlerle birlikte iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli, sağlıklı, mutlu bir gün dileyelim efendim. Dinlediğimiz şarkılarla böyle haftanın enerjisini de giderek arttırıyoruz değil mi? Günün enerjisi artsın diye zaten dinlediğimiz tüm çalışmalar. Festivalde her zaman yaptığımızı yapmaya devam edelim o halde. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

İtalya'da 1 milyon euro kazandığından habersiz piyango biletini çöpe atan bir kadının imdadına temizlik işçileri yetişti. Tonlarca atığın içinde özel tesislerde günlerce süren inanılmaz bir arama operasyonu sonucunda talih kuşu çöpten tek parça halinde çıkarılmış efendim. Olay İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yaşanıyor. Zannedersek şans eseri tek parça halinde bulunuyor bilet ama bu durum pek de mümkün olmazdı değil mi ülkemizde? Gerçekten zor bir durum onca çöpün içinden o bileti bulabilmek de. Tahmin ediyoruz ki bu kadın o çöpün içinde bu bileti arayan herkesi de ödüllendirmiştir bu parayla. Ne diyorsunuz?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Keyifli anları bizlerle geride bırakan dinleyicilerimize de selamlar bir kez daha. 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe bugün günün keyifli şarkılarıyla orada olmaya devam ediyoruz. Keyifli müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Hafta sonuna da böyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hafta sonuna yaklaştığımız şu günlerde hafta sonu planlarınızı da ihmal etmeyin diyelim. Nem oranının çok yüksek olacak olduğunu hatırlatalım bu hafta sonunda. Bu hafta sonuna dair yapılan planlarda hani denize girmek bile yeterli olmayabilir. Deniz kıyısında zaman geçirecekseniz zaten mutlaka güneşten korunabileceğiniz alanlar edinin efendim. Biliyoruz beachler çok pahalı ama beachler pahalı diye de şemsiyesiz alanlarda bulunmayalım. Kendi şemsiyelerimizi edinelim en azından. Hatta bir şapka kullanmak şu günlerde sağlığınız açısından da faydalı olabilir.

Günün en güzel şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Mevsim yaz olunca dinlediğimiz şarkılar da enerjisi yüksek şarkılar oluyor. Zaman zaman tabii ki böyle bizi aşka çağıran şarkıları da dinlemeyi ihmal etmiyoruz değil mi efendim? Her nerede ne yapıyorsanız, gününüz nasıl geçiyorsa ne kadar da güzel bir gün diyoruzdur umarım, günü geride bırakmaya devam ederken diyelim. Efendim keyifli şarkılar festivalde sizleri selamlamaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Bugün efendim bir yapay zeka aracına beni İngilizce iş görüşmesine hazırlayınız yazdığınızda saniyeler içinde sorular, örnek cevaplar ve düzeltmeler geliyor. Üstelik yapay zeka yorulmuyor. Aynı cümleyi 10 kez yeniden açıklayabiliyor. Peki efendim bu hız gerçek bir İngilizce öğretmeninin yerini almaya yetiyor mu? Uzmanlar bunu araştırıyor son günlerde. Yapay zeka biliyorsunuz ki birçok mesleği tehdit ediyor. Bunlardan birisi de artık İngilizce öğretmenleri olmuş efendim. Bununla ilgili açıklamalar var, araştırmalar var. Detayları paylaşacağız. Oradan ayrılmayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Güne dair sevilen şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Yapay zeka İngilizce öğretmenlerinin yerini alacak mı diye sorduk değerli dinleyenler sizlere. Dil yalnızca doğru zaman ekini bilmekten oluşmuyor demiş yapılan araştırma. Bir cümlenin arkadaş sohbetinde, doğal müşteri görüşmesinde, fazla samimi ya da akademik sunumda yetersiz kalması mümkün. Bu da yapay zeka araştırı da hatalı bilgi üretebiliyormuş bu noktada. Farklı İngilizce kullanımlarını tek bir doğru kalıba indirebiliyor veya öğrencinin asıl sorununu da gözden kaçırabiliyormuş. Öğretmenin işi de anlatmaktan ibaret değil. O yüzden kazanan model hibrit olabilir. Bugün baktığımızda hem gerçek öğretmenlerin hem de yapay zeka modellerinin birazcık geliştirilerek kullanıldığı modellerin önümüzdeki yıllarda daha çok öne çıkacağı tahmin ediliyor yapılan araştırmada.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Festivalde günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ait araştırmalarında toplumun dijital dünyadaki varlığını gözler önüne serdi efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026'nın sonuçları açıklanmış efendim. Neler içeriyor bu sonuçlar? 16-74 yaş grubundakilerde %92,3 olmuş internet kullanım oranı. Bu oran geçen yıl %90,9'muş efendim. Son bir yıl içinde özel amaçlı resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını kullanan internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı %76. Bu oran erkeklerde %82, kadınlarda %69,4'müş efendim. E-Devlet hizmetini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ila 25-34 yaş grubunda, en düşükse 31 ila 3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görülüyormuş.

Güney Daire'nin sevilen şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. TÜİK açıkladı dedik efendim. Türkiye'nin en çok kullanılan telefon uygulaması belli oldu dedik. O da devletmiş yapılan araştırmalar sonucunda en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube, %71,1 ile de Instagram olmuş %90. Bence bu oran çok daha yüksektir. Yani akıllı telefon kullanıp da WhatsApp'ı olmayan yok artık, değil mi?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: herkese merhaba arkadaş.
1: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesrinoğlu'yla uyanıyorum.
2: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
3: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
4: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
5: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
6: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden ömrümüz boyunca. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Haftanın son gününe yaklaşıyoruz, son günlerine yaklaşıyoruz sevgili dostlarım. Ayın da ortasına yaklaşıyoruz. İyilik sağlık olduktan sonra günler, aylar, yıllar çabuk geçiyor. Yaşlanıyoruz her gün daha da her geçen gün daha da yaş alıyoruz. Mesela yarın bugünden daha yaşlı olacağız. Bunun önemini bilerek yaşamak da önemli. Yine pırıl pırıl bir sabah uyandık. Yine dünkü gibi sıcak olacak. Dün akşam bile 28 dereceden aşağı düşmedi sıcaklık sevgili dostlar. Ya şu anda 25 derece. Özellikle tarlalarda çalışanlara Allah kolaylık versin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Özellikle tarlada çalışanların işi. Çünkü öyle kolay değil sevgili dostlar. Evet. Evet. Hemen Facebook'ta da online olalım. Yağdırın mesajları, yağdırın mesajları. Gelsin mesajlar, gelsin mesajlar, gelsin. Hasan Kaşıkçı abi be. Günaydınlar. Adem Ömer abi. Nerede kaldın, günaydın. Ahmet Ali. Kanfa Pastanesi. Hapa Kayım günaydın, kolay gelsin bakalım. Burak Mullak kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Leblebci Hüseyin Agama. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. Yapay zeka iyi foto yapmış ha, demiş Hasan Şerif Ali. Yapay zeka yakında senin ilaçlama işini de elinden alacak. Yapay zeka ilaçlayacak. Ya bir tek benim işimi anlamayacak. Çünkü benim sağım solum belli. Elimden. Yapay zeka diyor ama pilatese başladık biz. Biz kızanlarla pilates yapmaya başladık. Sen gene baksana nasıl tutuyoruz bacaklarımızı. Haydi, karın kaslarımız güçleniyor böyle olunca. Karın kaslarımız güç kazanıyor böyle olunca.

Günaydın Ayşenli Babaoğlu, Özcan Hasan, Serdar Mehmet, Ali Santanyolu, Taner Hasan, Hüseyin Rasim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Turan abi. Turan abi günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan günaydın. Düne az kaldı yumurtamı. Ne içeceğim bilmem. Sesin o gün sağ yağ gibi çıksın demiş Feridun. Düğüne az kaldı. Ben yine düğüne az kaldı. Yumurta mı içeceksin, ne yapacaksın? O gün sesin sağ yağ gibi çıksın demiş. Yanlarım ağrı. Hangi şarkıları söyleyeceğiz? Bana repertuar hazırladınız mı? Repertuarımı hazırlayın, yollayın bakayım, bana onaylayacağım mı? Değil mi Turan abi? Az sonra işte daha repertuar hazırlamadılar. Düğüne az kaldı, hazırlan diye baksana. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Günaydın bebeğim, nasılsın demiş Gökhan Karali. Günaydın, iyiyim bebeğim, sen nasılsın? O iki maymunun fotoğrafına şey yazmışsın, yorum yazmışsın, silmiş maymunlar. Ama silmekle maymunluk gitmiyor ki. Maymunluk kalıcı, makak maymun onlar. Makak maymunu. Makak. Köpekginler familyasından. Köpekginlerdir onlar bebeğim. Günaydın Gürkan, kolay gelsin. Ya pardon, aktardım onu. Füsun Hanım. Günaydın. Cemal. Cemal günaydın. Ömür boyun. Ahmet Kars'ın arkadaşım. Kavgalı bir günden günaydın Gürkan abi demiş. Kim benim kavga yapıyor be? Kurtlar Vadisi Baran. Ana, ördek tutmuş horozun kuyruğunu. Kaç bura. Kaç. Erkekliğin dörtte üçü kaçmakmış. Kaç. Kaç. Kaç bura. Kaç. Erkekliğin dörtte üçü kaçmak. Bak nasıl kaçıyor horoz ördekte. Horozlar nasıl öldü ha? Aydın abla, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Necdet abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Sevin Özer, Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitlerini maksimum kalite minimum fiyata Max'ta. Max diyelim gitsin, Max diyelim gitsin, basalım gaza Max diyelim. Max çalışanlarına günaydınlar diyelim. Kolay gelsin diyelim, kolay gelsin diyelim, kolay gelsin diyelim.

Tekrar yazacağım demiş Gökhan Karahane sonra demiş. E tekrar silecekler. Bu sefer makak yaz. Makak maymun. Bak seni mahkemeye verirler, sürüm sürüm süründürürler bak. Bak avukatlara verirler seni. Hani beni Faik Tuzacı vereceğindi. Ha? Vallahi verirler bak avukatlara seni. Aynı. Kurtarmam seni, tanımam bile. Ben onu bilmeyen derim. Aynı kareden harika manzara, manzaramdan. Günaydınlar Gürkan abicim demiş Meryem Kara. Vay vay vay vay, ama ne güzel. Ama ne güzel fotoğraf. Vay vay vay, tütünler ama kır beni kır beni diyor tütünler. Pop pop pop, ne güzel olmuşlar. Oh oh oh oh, çok tütün var, çok tütün var Meryem. Zülfiye Yılmaz. Günaydın Bulgaristan'ım.

günaydın Hugo abim. Nasılsın bakayım demiş Emre Semerci. Bak Emre, o bluzun o Hugo yazan tarafı naylon. Aa, bu sabah baktım akşam çıkardım tişörtü. Çepeçevre o bütün o naylonun çevresi beyaz. Terlemişim, terin tuzu orada kenarlarda kalmış. Çünkü naylon ya, hava almıyor vücut oradan. Tam da göğsüme geliyor. Benim memelerimin arasına geliyor. Terlemiş orası. Çepeçevre o Hugo yazısı bembeyaz olmuş, tuz olmuş. Ter kurumuş. Vallahi billahi hemen attım makineye bu sabah. Hemen yıkayacağım Jaskre'nin zamazingosundan. Hay Allah'ım diyorum, bu ne olabilir, bu ne olabilir, bu ne olabilir, sonradan aklıma geldi. Az sıcak değil diye Ayşem gene. Bir taraftan da bütün kıçımı yedi sivrisinekler. Belim açılmış, açıkta kalmış. Donun üstünden sivrisinekler beni yemiş bıra, belimi yemişler bütün bıra. Zıra sivrileri. Ben de teşekkür ederim Zülfiyen abla. Günaydın Sinan Belsoft'a. Efendim, kimliklerinizi değiştirin. Ayın 3'ünden itibaren dışarıya çıkamıyorsunuz, dışarıdan içeri giremiyorsunuz. Gidin Sinan'la konuşun. Taftata randevu aldın. Pasaport işlemleri için randevu aldın. Pasaport işlemleri için konuşun. Ehliyetleme, yenileme, değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatörleri, yolunu gider, ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev fiyatlarının ödenmesi, sorgulanması, para bolu basımı ödemesi, çok yakın zamanda elektronik ödemeler de yapabileceksiniz. Aynı zamanda araç kiralama ve havalimanı teslimatı da yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car, daha ne yapsın? He? Daha ne yapsın? Ezogelin çorba bile yapıyor isterseniz. Sinan Bey Soft'a, Sofacı Çarşısı Eskinlik O Market'in aralığında SBS Consulting and Rent-A-Car. Rent-A-Car. El Amaki. Karaçanların yakışıklısı. Ne oluyor be, günaydın. Günaydın Gürkan Agam, iyi programlar dilerim demiş Veysel Hüseyin. Ya su Veysel, ya su Veysel. Naciye, Naciye cilveli. Selamlar Gürkan'ım, nasılsın? Dün bir konu konuşacaktık. Senin radyo stüdyoya yeniden geldiğinde düşmanların çoğaldığı konusunda demiş. Ya. Ya ama kaç kere söyledim onun neden olduğunu. Çünkü tekrar döndüm. Ortada bir tane pasta var Entel Magan'da, tamam mı? Şimdi o pastayı, ortada bir reklam, bir para pastası var. Sponsor pastası var. O pastanın hepsini Gürkan Nesnoğlu yiyor. O yiyor. Ötekilerine pastanın üzerindeki kirasın sapı kalıyor. Çekirdeğe deli sapı kalıyor. Ondan kopuyor bütün kıyafetler. Onu, anladın mı? Çok güzel örnek verdim zannediyorum. Gürden Salih, haksız mıyım dostum? Süle bakayım bana. Süle bakayım. Oh oh. Huriye, Naciye, Yaşariye. Hoppa. Hoppa. Rıfat Market. Efendim, sevilen, müşteriye olan davranışıyla, çalışanlar olan davranışıyla, saygısıyla ve en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla satmaya çalışmasıyla meşhur marketler zincirlerine diyoruz. Bin bir çeşit tek adres. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market'in her iki şubesine de, Kurcalı şubesine de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tercihiniz marketten yana Rıfat Market olsun. Çok beğeneceksiniz. Hem devamlı sürekli müşterisi olacaksınız. Nereye gidersem gireyim, nerede balık yersem yiyeyim, Gökmen'deki tadı alamıyorum. Akşam da Limani'ye gittik, biraz darma perişandılar. İlk defa gördüm onları. Ne garsonlardan hayır, ne mutfaktaki, yorulmuşlar herhalde, çok müşteri var. Yeni bir tane garson vardı, 40 kere
Midot pilafı istedik. Kızan getirmedi ya. Kızana zaten konuşmaya korkuyoruz. Kızanda bir surat var, mahkeme duvarı. Mahkeme duvarı kızanın suratı. Öç çaresimiz başladı bizim döver möver diye. Kaldı bizim midot pilafı. Kızanı çağırdım, getir dedim, hesabı dedim. Midot pilaf getirmedi, midot pilafı eklemeyesin hesaba dedim, tamam dedi. Aa, ben onu unuttum, özür dilerim bile demedi kızan hiç. Ha, kala dedi. Hepsi bir annemdi Ayşem, hepsi bir annemdi. Tayfun'un bir arkadaşı var, orada çalışıyor. O gene bize araba bile demedi. Yanından geçtik, birbirinden geçtik, bize nasılsınız, hoş geldiniz demedi. Hepsi bir türlüdü Ayşem oradakilerin. Hepsi bir türlüdü. Vallahi billahi. Hiçbir şey anlamadım. Nereden geldim ben buraya? Bak, Gökmen'den geldim. Gökmen'e gittiğinizde anlıyorsunuz. Balık yiyorsunuz. O büyük balıkları açıyor. O karides tertemiz. Akşam Timuçin garido makaronları da yedi. Karidoları bütün löp koymuşlar, temizlemediğin içine karides. Vallahi öyle koymuşlar. Öyle yapın. Gökmen de temiz. Hart ısırıyorsun. Yiyesin. Hart ısırıyorsun. Lüp yiyesin. Tereyağına banıyorsun yiyesin. Banıyorsun yiyesin. Oh, balık yediğini, karides yediğini anlıyorsun. Karıncağızın doyuyor. Yastıköy'de. Tek eksiği manzarası yok. Olsun. Arkadaşlar gidin toplanın. Manzarası olmasın, ne olacakmış. Yol manzaralı. İyiyin. Güzel güzel balıkların keyfini çıkarsın sevgili dostlarım. Gökmen'in tavernesi. Gökmen'in tavernesini şiddetle tavsiye ediyorum. Yastıköy'de, Naciye Yastıköy'de. Ve Le Caps Cafe'de et sevenler, et isteyenler. Her gün ızgara çeşitleri var Le Caps Cafe'de. Yastıköy'de. Sabahtan akşama kadar kahve servisi. İli marka kahveler. Köyün dışına da servis yapıyorlar. Ve Le Caps'ta her cumartesi fırında kuzu eti de var. Her cumartesi. Sende menajerler var. Boru değil tiyo. Motorla kapı kapı gezmeye benzemez o iş demiş Hasan. Ha? Hiç anlamadım ha, ne motoru, ne menajeri. Menajerle motorun, kapının ne motoru, kim geziyor motorla? Çok hem de çok haklısın. Donları nasıl buldun, ısmarlayalım mı demiş Gürdan Salih. Sen kendini ısmarla. Sen kendini ısmarla onlardan.

mastikaki mastikaki. Malboro cigaraki. Günaydın Gürkan İhtiraflar derim demiş Sabah Hanım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimbera Reis demiş. Özcan. Özcan Vedat ne yapıyor? Evlendireceğiz mi o kızını? Günaydın Sonafra'ya. Naciye, Naciye, cilveli Naciye. Sonafro, 20 Ebru'ya arabanın içini ve dışını yıkıyor, tertemiz yapıyor. Pırıl pırıl yapıyor Sonafro. Ne zaman kapatıyordunuz, tatil çıkardınız? Bak onu unuttum. Sonafro sevgili dostlarım bir kısa bir tatil yapacak bir hafta gibi. Sonra tekrar sizlerle birlikte olacak. Zaten 15 Ağustos haftası herkes tatilde, herkes bir yerlere gidiyor. Herkes kapatıyor dükkanları. Herkes genelde %90, %80 öyle yapıyor. Biz de kapatacağız belki işletmeye bakacağız bakalım bir haftalığına. Ama sponsorlardan tam para alacağız. Anlaşma yaparken onlar o fiyatın içinde oluyor. Fikret abi söz söyleme unutuyor. Hasan söyleme unutuyor siz onları ama öyle. Helen oy noy noy kibar yârim esmerim noy. Sonafro Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçince biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlık geçince mezarlık yanında. Oraya kadar gitmenize hiç gerek yok. Girin Instagram'a Sonafro yazın. Sonafro'nun adresini orada bulun. Arabanızı gelip bulunduğu yerden alsınlar, yıkasınlar, getirsinler. Reklam pastası dedin ya, bir tek sen yiyesin ya. Ötekiler gezmek yakalıyız sade demiş Hasan. Ya. Ya bir de seni de tutarlar yakında. Fikret abi tutmuşlar. Gel demişler, benim de menajerim ol demişler. Baksana be ya, baksana be ya, baksana. Gel demişler, seni programa çıkartayım falan. Ben olsaydım yolup atardım onu bana diyene. Fikret abi ne yapsın, benim gibi değil. Susmuş, bir şeycik dememiş. Yolup atardı ben olsaydım. Sen hangi cüretle bana öyle diyesin be derdim. Hangi cüretle? Hangi cüretle? Sana çok selam söylüyor demiş Özcan. Aleyküm selam. Efendim Sonafro 8 Ağustos'ta 17 Ağustos'a kadar tatil yapacak. 8 Ağustos'dan başlıyor. 6-7-8 Pemti, Paraskevi. Bugün Pemti, yarın Paraskevi. Avrio Sabato. Yani cumartesi açık mısınız, kapalı mısınız? Cumartesi mi kapıyorsunuz, cumartesi açık mısınız? Ela Mümin Mehmet Oğuz. Günaydın. Bu yıl tatile gidemeyenlerin kendini avutma şekli nasıl oluyor? Günaydın kibar yârim esmerim sarışınım. Mavi gözlüm ama yeşil gözlüm. Günaydın Tanju. Günaydın artist. Tanju'yu en başa koyduk pilates yaparken. En başta Tanju. Vay ne güzel kaldırmışım bacaklarını. Vay ne güzel kaldırmışım.

Mustafa'cı Mehmet. Günaydın Gürkan abi demiş. Cuhu. Günaydın, günaydın, hayırlı perşembeler başkan demiş. Cuhu. Hayırlı perşembeler. Perşemen hayra kalsın inşallah. Erdem Kamber. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Feridun Akan'a da günaydınlar.

Çok delisiniz. Rezil olduk bugün de her günkü gibi demiş Tanju. Niye rezil olalım be? Pilates yapmak ayıp mı? Erkekten pilates yapamaz mı? Bak ne güzel karın kaslarımızı güçlendiriyoruz.

Efendim, Sinop Semerc İnşaat. Sinop ve Semerc İnşaat. Sinop ve Semerc İnşaat gümrüğüne de inşaat alanında faken atıyorlar. İnşaat işi şakaya gelmiyor. Evinizin temel kazımından tutun da efendim son kiremitine kadar, son tuğlasına kadar her türlü yapım aşamasında Sinop Semerci'ye emanet edebilirsiniz işlerinizi. Sinop Semerci yapsın. İkonomik hesap kireysiz. Instagram'da Sinop Semerci olarak bulun. 697-31-83-7-97 697-303-25-20 Sinop Semerci. Sinop Semerci. Baba. Cumartesi açık, önümüzdeki hafta kapalıyız. 17 Ağustos açıyoruz abi diyor Özcan. Tamam. Büyük ihtimalle ben de ziyaret edeceğim sizi. Arabayı geçireceğim. İçini dışını, dışını içini bir katın bakalım. Ondan sonra bir başka araba da alacağım. Bir tane Tesla alacağım. Bir tane de Mercedes GLC. Bu 2026'da çıktı GLC kupesi. Çıkınca onu da alacağım. Tamamen elektrikli. Onları da size yıkatacağım. Günaydınlar. Ahmet. Günaydın kral, kolay gelsin kardeş demiş İrfan Topal abim. Günaydın.

0: Allah'ıma şükürler olsun. Kurban olduğum Rabbime bu sene de tatile gitmedik. Elhamdülillah, çok şükür. Çünkü neye gitmedik? Hep düşündük yani. Peki bu olacaktı. Kemal'ım kötü kötü rüyalar gördü. Hep değil mi Kemal?
1: Hiç iyi rüyalar görmedim ben.
0: Dedi Elvan'ım dedi, iş dedi, sakın dedi gitmeyelim bir yere dedi. Ben seni dedi denizde dedi kolaç yaparken görürüm dedi. Boğulurken görürüm dedi. Değil mi Kemal?
1: Tabii evet evet. Evet öyle.
0: 30 senelik evliyiz. 30 senede tek bir kere tatile gittik. Gitmeye de niyetimiz yok. Rüyasında gördük, çok tehlikeli. İyi ki de evimde otururum, içerim çayımı, mis gibi mutfağımda. Değil mi Kemal? Biraz da balkona gidelim mi?
1: Ya belki seneye ben güzel bir rüya görürüm, gideriz yani. Ama şimdi şey yapamayız.
0: Her rüyalara kaldı işimiz.
2: Değil mi Kemal? Tatile gidecektik. Belki öpeceklerdi bizi tatilde. Belki denizde boğulacaktı. Belki önümüze ay yılan tilkiler çıkacaktı tatilde. Ne işimiz var tatilde? Kötü kötü rüyalar göreyim hep. Kötü kötü rüyalar göreyim hep. Kötü kötü. Denizde kulaçlar atarken bulmuş bunlar Mümün. Kulaç atarken. Vay gene. Vay gene Ahmet'in köpeklerine gene. Vay ne işi varmış köpekler Ahmet. Seher Hüseyin günaydınlar. Sadaki şarkı Yaz Günleri grubuna gelsin. Tüm işleri başında olan herkese de kolay gelsin demiş Seher Hüseyin. Yaz Günleri grubuna günaydınlar. Erdal Bayram günaydın. Hayırlı sabahlar olsun Gürkan demiş. Günaydın. Günaydın Sezen Akos Harmonistan. Selam Gürkan abi, nasılsın, yayınlar derim demiş. Bomba Ünal İdris. Günaydın Gürkan demiş. Enver Abdurrahman abi günaydın kardeş. Yayınlar derim demiş. Günaydınlar sevgili dostlarım. Günaydınlar sevgili dostlarım. Günaydınlar. Huyu huyuma, boyu boyuma, huyu huyuma, boyu boyuma. Bu gece uyuma, geleceğim yanına. Gece uyuma, geleceğim.

0: benim yanına.
1: Drop Pastanesi'ne günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Drop Pastanesi Furkanis. Furkan günaydın. Furkan'ı yurt dışına gönderdiler. Haytalık yapmadı yurt dışında. Öğrendi. Efendim tatlıcılık kursları aldı. Yabancı şeflerden öğrendi bu işi. Ödüller aldı. Güzel güzel güzel güzel tatlılar yaptı. Tatlar yapmasını öğrendi. Harika tatlılar, harika lezzetler. Bu sıcak, bu sıcak günlerde
2: geleceğim yanına, sakın uyuma. Boyu boyu
1: muhteşem dondurmalar. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Gustaro Suleo. Gustaro Drop Pastanesi. Mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken pastane. Hele hele şimdi yaz günlerinde dondurmaları var ya. 10 numara 5 yıldız turtaları, tatlıları, pondikakileri, mondikakileri, cheesecake'leri, biskekleri. Sütlü Nuriye'leri, sütlü Nuriye'leriyle fark yaratıyor Drop Pastanesi şapçıda. Telin bitişinde günaydın Suleo. Ahmet Kondo günaydın abim demiş. Günaydın Yastıköy, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gustaris, Gustaro me Gustaro zomaste, Gustaro zomaste, Gustaro ne? Gustaro Suleo. Ella fame. Ve ne diyelim? Hellas Prokat diyelim. Hellas Prokat prefabrik ev sektöründe öncü sevgili sarım. Artık Keşan'dan sonra Yunanistan'da faaliyette. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun, takip edin. Hellas Prokat'ın yapmış olduğu işleri sizler de görün. Sizler de gidin onlarla konuşun. Ve kahvaltı deyince La Bottega del Caffè. Bak bak isme bak, La Bottega del Caffè. Kahvaltı salonu sevgili dostlarım.
3: DJ
1: Stelios Gustaro. Taş Üzde Scala Potamyaz'da. Scala Potamyaz'da İlyas Taş Üzde gitmiş. Hiç beğenmedim dedi. Otelden dışarı çıkmamış. Abi olur mu? Ben olsam karış karış gezerdim. Ben gittim her yeri kruzyem gezerken. Her yeri otelden dışarı çıkmazsan Scala Potamyaz taraflarına gideceksin. Alikes'e gideceksin. Efendim Hristamidya'ya gideceksin. Oho. Gidin Scala Potamyaz Taş Üzde'nin en sevdiğim yerlerinden. Scala Potamyaz La Bottega del Caffè'ye gidin. Orada gece dışarı çıkın. Hamos oluyor dışarıda. Hamos, hamos yine de. Güne taptaze enerjik başlayın. La Bottega del Caffè'nin kahvaltı çeşitleriyle, bugaçasıyla, böreğiyle, pizzasıyla, krepiyle, kurasanıyla, dondurmalarıyla, kahveleriyle fark yaratıyor. Just one street away, away from the beach. Just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. La Bottega del Caffè. Napume.
3: Gustaro
1: Eura Beach. Bu sıcak günlerde atın soğuk soğuk serin serin fenerin denizine kendinizi. Kentim yavut yani filike finizmus. Dostere Eura Beach Club'a da çok teşekkür ederiz. Programımızda tukatlardan dolayı kahveleriyle, efendim tostlarıyla, pizzalarıyla, dana etinden hepsi. Yine dana etinden harika burgeriyle fark yaratıyor. Eura Beach. Eura Beach. Peki gümrücüne de dondurmacı yok mu? Gümrücüne de gelato yiyebileceğimiz bir yer yok mu derseniz? Ayıpsınız. Ayıpsınız. Gürkan Nesinoğlu olmaz mı? Tabii ki Gürkan Nesinoğlu. Tabii ki gelato yiyebileceğiniz yer de var. Neresi orası? Efendim Piazza Gelato. Katladonla aynı yerde dondurmanın adresi. Evet. Çikolatalı, antep fıstıklı, çilekli ve daha fazla çiçeklerle Gelato Italian Pagotto. İtalyan Amerikan klarinet değil, İtalyan Pagotto. Gelato Platiyerini 8'de Gümüşhane'nin merkezinde. Gümüşhane'de de güzel dondurma yemek isteyenlerin adresi Gelato Italiano Gelato. Agorimo burada ne yazıyor be? Cevelekiris. Koca Oğuz'un üst tarafında. Cevelekiris. Efendim koltuklar, kanapeler, oturma grupları, mutfak dolapları, Linastorm yataklardaki indirimleri gidin yakından görün. %40'a varan indirimler. Üstelik istediğiniz türde yatağı, istediğiniz ölçülerde parangeliye verebilirsiniz.
3: Gustaro Suleo.
1: Parangeliye verebilirsiniz. Günaydın abim, iyi yayınlar dilerim demiş Tayfun Balcı. Senin o şeyde çalışan arkadaşın adı neydi be Tayfun? Günaydın be Tayfun. Tolivan'da çalışan arkadaşın adı neydi? Günaydın Tayfun. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar. Drop'tan dondurma ve Gürkan abi çok güzel akşam aldık yine. Benim favorim Stratiş'la demiş. Hakan. Ne tışla? Ben, o nasıl dondurma ne Stratiş'la? Hakan. Vay ben çok cahil kalmışım. Aslında benim dondurma konusunda kurs almam lazım. Stratiş'la. Neli dondurma be? Bamem. Ve sevgili dostlarım, Seden Perihom. Perihom'da şok indirimler var. Timuçinler bir mangal almışlar ama ne güzel mangal, ne güzel mangal. Vallahi billahi. Eda'ya dedim kaç aldınız dedim, şu kadar aldım dedi. Şaşırdım kaldım. Sizler de şaşırmak isterseniz benim gibi efendim mutlaka ama mutlaka Perihom'un indirimlerinden yararlanın sevgili dostlarım. Hangi ürünlerde nasıl indirimler var? Şöyle indirimler var. Ha Seden de yazmış günaydın demiş, Halkidiki'ye demiş. Günaydın Seden. Mangallarda %35 indirim. Kristal ve porselenlerde %40 indirim. Ve diğer bütün ürünlerde %50 indirim. Siras 3'te Perihom'da. Perihom'da uyduruk dil gerçek indirim bunlar. Oktay mı abi garson aşçı ise Sami demiş. Tayfun aşçıyı görmedim. Oktay'ın yanından geldi geçtik, bize bir merhaba bile demedi. Ne yapıyorsunuz bile demedi. Hatta konuştuk, boş masa var mı orada falan dedik hiç. Akşam hepsi çok yorgun, hepsi bir garipti. İlk defa öyle bir şeye rastladım ben limanede. Bir yeni kızan vardı. Dövecek gibi paran geliyor alırdı. Kızandan midopilafı istedik, midopilafı gelmedi. Getireceğim mi diye sormaya da korktu. Kızan herhalde çok yorgundu kızanla. Üç cezbis patladı. Sonunda çağırdım kızanı, hesabı getir ama dedim. Getirmedim, midopilafı koyma dedim şeye dedim. Hesaba dedim. Tamam dedi. Endaksi dedi. Özür dilerim. Ben unuttum falan hiç demedi. Senin arkadaşın Oktay'a da ayrıca selamlarımı iletiyorum. O benim böyle gizli fotoğraflarımı çekip göndersin birilerine. Bak ben onu ne yapacağım? Mahkemelerde süründüreceğim ben Oktay'ı. Mahkemelerde süründüreceğim. Sürüm süründüreceğim onu. Avukatlara vereceğim. Gerekirse İforiye'ye bile vereceğim. Ahmet Hatip, Kalibera yakışıklım. Nasılsın be demiş. Abi sen neredesin? Abi yaz geçti, sen nerelerdesin? Ha? Sen neden dinlemesin, yazmazsın bana be? Günaydın Gürkan Aga. Ahmet Hatip de benden selamlar Ahmet Hatip'e yolla demiş Enes Pehlivan. Ahmet Hatip'e Enes Pehlivan'dan Şam'ı. DJ Stelios. Gustaro. Gustaris. Gustarume. DJ Stelios. Ela tuke. Yala tuke. Duke. Pamem. Toyota Ioannidis. İkinci el arabada da fark yaratıyor Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis de. Bize birkaç tane ikinci el araba örneği verir misiniz derseniz, elektrikli elektriksiz ne isterseniz var. Mesela Toyota Yaris Cross 1500 motor, 130 beygir, 0 kilometrede kırmızı yakıyor araba. Yakıyor, vallahi de billahi de yakıyor. 28.110 euro. 28.110 euroyu çıkarın verin. Ayın 11'inden itibaren sizlerle yeni Yaris efendim hibrit benzinli 130 beygir, hiç benzin yakmıyor. Benzinli metostagonu metro tokyeito ti benzini. 17 inçlik süper jantlarıyla geliyor Toyota Cross. Efendim ayın 11'inden itibaren satışta ödeme kolaylıklarıyla Ioannidis Bros'ta. Panda Bros'ta Ioannidis Bros. Araba da kırmızı, benim sevdiğim renkten. Benim sevdiğim renkten kırmızı. Halil Osman günaydın demiş. Günaydın. Halil abi günaydın. Ella. Pamere. Mutlu Kozma. Fener'de. Gidin oturun, yiyin, için. Keyfinize bakın. Balık için. Balık sevmeyenlere et de var. Su Kozma yenilendi, yenilendi derken efendim babaları şeye çıktı, tatile çıktı demiş, emekliye çıktı. Kızı ve damadı işletiyor şimdi Su Kozma'yı. Gürkan'da bir sponsor olalım, onu çok dinleniyormuş. Biraz havamız olsun demişler. Su Kozma Gümüşhane'de de Platya yerinizde et ve balık çeşitleriyle hizmetinizde. Ella Tukya, yalla Tukya dosse. 110 euro ne için be? Gürkan abi 28.900 hesap neden değil demiş. Bilmiyorum. Onu Toyota yöndizize sorun. 28.110 euro. 28.110 euro. Ben de arabamı 54.955 euroya almıştım. Hiç beşini niye alıyorsunuz diye sormadım. Ya. Banka faiz herhalde o. Bir orada bir burada Gürkan Aga. Yapacak bir şey yok, buradan öte dinlemeye devam demiş Ahmet. Niye, tütünler bitti mi? Şu ana kadar niye dinlemedin sen? Tütün tanrısını tutmaz mıydı? Sima mı yoktu? Haydi yalla Tukya. Haydi yalla Tukya. Günaydın Gürkan abi demiş Arda. Günaydın, hangi Arda'sın sen? Nasıl Arda'sın sen be?

Bu Toyota, yani Toyota'nın koltuklarında tilki kuyruğu var. 110 euronun parası. Otomatik soğutmalı ısıtmalı tilki kuyruğu. Tanju. Hem ısıtıyor hem soğutuyor. Nasıl isterseniz. Yazın soğutuyor, kışın ısıtıyor. Hem de Japon malı. Hiç bozulmuyor. Made in Japan Toyota. Krikos'undan beraber. Toyota'nın Krikos'u da var.

Günaydın, taktın dilimize bu şarkıyı. Koca gün duke duke duke diye dolanıyız demiş Yusuf. Ne güzel işte. Duke duke duke duke. Günaydın Yusuf. Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf. Ahmet. Ela duke. Ela duke alimonla. Ela limonla duke. Bayram. Bayram Ahmet, hoş geldin. Ünlü Balkan sanatçısı Mile Kitic Madan'a geliyor. 21 Ağustos saat 22, herkesi bekliyoruz demiş Mehmetov. Mile Kitic kim be ya? Bizim Tarkan gibi falan bir şey mi? Mile Kitic. Nasıl soyadı var onun? Kitic ne demek? Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Madan Şehir Günü ve Madenciler Günü'ymüş. Ünlü Balkan sanatçısı Mile Kitic gelir.

İnce, Mesut'a günaydınlar. Bayatlı'ya, köy kahvesine günaydınlar. Köy kahvesinin karşısına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Tank Yabayi yurt, Türkiye'den kabin getiriyor traktörlerinize isterseniz çok güzel. Ve sevgili dostlarım, her türlü tarım makinelerinin karunları, sulama beklerinin de tamirini yapıyor Mesut. Köy kahvesinin karşısında Bayatlı'da Mesut sevgili dostlar. Hulle tuti, hulle buti. Günaydın abi, kolay gelsin. Yayınlar derim demişim Mehmet Berna. Tütün tarlalarına günaydınlar. Asıl size kolay gelsin. Bu sıcakta tütün kırmak kolay değil. Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Hiç duymadım ama ben Mümin Mehmetoğlu. O adamı hiç bilmiyorum ben. Kadın mı bu, adam mı? Adam. Kart adam bu. Mile Kitiç. Ondan duymamışım. Ne yapayım ben kart adamları? Bizim Defteris Banda'ya benziyor.

Yarın cuma. Cuma akşamları Korifi'de hamus oluyor, canlı müzik. Köfte, çevirme, güveç. Bulatköy'ün gururu Korifi. Erken gidin, yer tutun çünkü yer bulamıyorsunuz Korifi'de. Korifi, Bandasti Korifi. Her zaman en uygun fiyatlarda en güzel köfteyi yiyebileceğiniz taverna. Köfte köfteleri tutulmaya, tutulmaya köfteleri. Çok teşekkür ediyoruz Korifi'ye de. Günaydınlar Korifi çalışanlarına da sevgili dostlar. Sonnur, Batı Trakya'da, Gürcü'de herkesin bildiği mühendis Sonnur sevgili dostlarım. Sonnur ne iş yapar? Mimar mühendis Sonnur. Sonnur'da çok güzel şeyler var. Çok güzel evler, daireler var Sonnur'da. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyorlar. Mimar mühendis Sonur Ali'nin yapmış olduğu bir binaları, daireleri gidin yakından görün. Ödeme kolaylıklarıyla sizlerin olabilir. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Siyez buğdaydan yapılıyor bu yufkalar. Hiç kilo aldırmayan insana bu yufkalar. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, Ordu Bindeki bakkal ve marketlerde. Günaydın Aydın Mehmet.

Selam bakayım Bahatticiğim demiş İsmail. Nasılsın? İsmail. Sana inat. Bir tane Tesla alacağım, bir tane de Mercedes'in. Yeni elektriksiz çıkıyor şimdi. Çıktı gören insanda satışta. GLC 2026 GLC elektriği alacağım. Sana inat. Oh oh oh. Oh çatla da patla. Ahmet. Nasılsın be? Nasılsın be Cazgirim be? Günaydın. Tanju. Yarın akşam yemek olacak mı? Gökmen'de toplaşacağız mı? Yasin ne diyor?

Yapın yapın masaları demiş Veysel. Yiyin yemekleri demiş. Yiyin dil o yiyin yiyin. Yiyin dil yiyin. Abi. İyi abi. Yoldayım, çekildim İstanbul'a demiş Ahmet. Aa. Sonra ne zaman döneceksin? Vay vay vay, gümrükler kim nasıldır? Allah sabırlıklar versin kardeşim. Allah sabırlıklar versin. Ay, vay o yolları gümrüğü düşünemiyor. Allah sabırlıklar versin. Efendim Ayşe Mertoğlu. Süslemede uzman isim. 1984 yılından beri dükkan köşe süslemeci Ayşe. Silogi mağazası. Silogi mağazası Hüseyin Aga'nın olduğu yerde. Devlet oğlunun olduğu yerde. Ayşe abla Ayşe abla. Ayşe abla yaşa. Süsleme deyince Ayşe. Dükkan köşe. Kuru kahveci Nihat. Hakan nasıl dondurma o dedim, hiç söylemedin ama Hakan. Kuru kahvenin adresi Sabri abi, günaydın. Kuru kahveci Nihat sevgili dostlarım. 48 yıllık tecrübe. Şapçı kahvesi bilmeyen yok. Dillere destan muhteşem kahve için. Seçin sevgili dinleyiciler. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Karaçanlar'da da çok beğenilen kahve. Karaçanlar'da da ekonomi markette bulabiliyorsunuz bu kahveyi. Günaydın, akşam sen de Fener demişsin diyor Ali Molla. Evet, biz Deda Can Yorgi'ye götüreyim sizi diye tutturdu İlyas sağ olsun. O ısmarladı. Her sene geldiğinde bize masa yapar. Bize yemek ısmarlar. Dedik ki şoförüm, dedik yarın 4'te kalkacak. Şimdi ta kalk Dedağaç'a git. Dünyanın yolu Dedağaç'tan gel dünyanın yolu. Fener'de buluşalım dedik. Fener'de buluştuk. Platero'da resmen kafa müzisyenler vardı. Ay caz çalarlardı, caz tırıcı. Ne anlarım ben cazdan, biz cazdan, cuzdan ne anlarız be. Bir sürü toplanmış 25 kişilik bir orkestra. Haytırı hoytırı hoytırı hoytırı hoytırı caz çalarlardı. Anla kafacım şişti. Aman. Bu akşam yetişemezsem yarın döneceğim demiş Ahmet. Tamam o zaman. Masa yaparsak da Seyko Hip Hop'cim o zaman. Vallahi bilmeyeyim, gidersek söyleyin, izin alalım. Yeşil kart çıkarayım demiş Tanju. Dilekçeni hazırla. İmza bir de mührü kalsın, tamam mı? Haydi Veysel. Biz yiyoruz ama senin gibi şişko değiliz Veysel. Günaydın Gürkan, radyoterapinin karizması demiş Güven Duvar. Aa, bak sen nereden çıktın? Bak seni Faik mi koydu? Faik Sevval'e ne kadar hapsiz. Ramazan Hüseyin günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nereden çıktın sen? Ama niye bana bu kızgınlık? İzindeyim aşkım. Zaman dikil taş, maronya gümülcünü mekik dokumakla geçiyor bir haftadır. Taftata işleri ayrı eziyet demiş. İsmail. Niye eziyet olsun? Bağlıyorsun randevunu. Kesiyorsun para bulanlarını. Gidiyorsun, duruyorsun, oturuyorsun, gülmüyorsun. Bana polis taftata alırken gülme dedi. Ciddi ol dedi. Ciddi oldum, o kadar ciddi olma dedi. Ama dedim apı farsa dedim polise. Tin postakano dedim, normal dur dedi. Güleyim gülme diyor. Ciddi duruyor, o kadar ciddi durma diye. Sen fotoğraf çıkarken kavga yaptık polisle. Zaten bu konuda kavga yapıyor. Ya dedim maskara dedi, apı farsa dedim. Nasıl durayım? Nasıl durayım? Sen yaz bana abi, belki yetişirim yarın demiş Ahmet. Ben sana yazarım da. Hiç ses çıkmadı zaten onlardan da. Biz en kısa zamanda sende bir yemek ayarlayacağız. Sana söz verdik çünkü. Söz verdik. Söz vermek başka şeye benzemez. Değil mi ama? Günaydın Gürkan'ım. İyi programlar. Tarlada ve işleri başında olanlara kolay gelsin dileklerimle. Sana da duke duke duke demiş. Erkan Çavuşeli duke. Orkestra kalabalıktı ama demiş Ali Molla. Kalabalıktı da ne anladın Martim orkestradan? Ha? Kafa diner bütün gece. Ha? Sen anladın mı? Bize göre değil orkestra. O sosyete orkestrası onlar. Biz ne anlarız cazdan bazdan be? Koysunlar bize. Diri dakta, diri diri dakta, diri dakta, diri diri dakta. Hemisi masi yapanı gir yani fiyle. Koymuşlar oraya hondır, landır, landır, landır. Bir orkestra. Allah billah. Sen beğendin mi orkestrayı? Esi polisuna. Kedeseyi de.

abi çaldırsalar da yo, orada bir duke duke duke oynayalım azıcık. Çaldırsalar da iki gemi yan yana haydayabilir misin? Yarın benim sevdama dayanabilir misin? İki gemi yan yana haydayabilir misin? Agromix hayda günaydın. Onu buradan başlayan metrekaresi, plakakiler, lazer kesim, A kalite, inşaat malzemeleri, boya çeşitleri, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, Çay Makuf Köyü'nün gururu, praktiker güzelliğinde bir inşaat marketi, Instagram ve Facebook'tan da nasıl buluyorsunuz? Erol Agromix olarak bulabiliyorsunuz. Hadi ben seni de kültürsüz demiş Halimoğlu'na. Resmen baygınlık geçirdim orkestranın zımbırdısından. Allah'tan yedim fakir lezzetliydi tatlıydı. Azıcık geldi ve geldim ayıldım. Yarın cuma Ahmet hiç niyetlenme. Yarın öbür gün hafta sonu gidip gelinir mi? Hamos oluyor gümrükler vazgeç demiş Gürdal. Ne yapsın, iş için gidiyor Ahmet, iş için gidiyor. Çiş yapmaya gitmiyor İstanbul'a. Bu havada, bu sıcakta. İş için gidiyor kızan Just Green. Şirketi büyüttürüyor, geliştiriyor. Hey! Çocuk iş adamı oluyor, iş kızanı oluyor, iş kızanı.

İki büyük toplantı var abi. Başka türlü asla çekilmezdim. Gümrüklerde atalanmaya demiş Ahmet. Sen ne diyorsun be? Ben de katiyen. Yoksa ben yarın programdan sonra İstanbul'a gitmiş olacaktım.

İlyas, çok teşekkür ederiz akşamki yemekler için. İlyas benim karnım doymadı dedi. Ama İlyas sen de bizim Tanju gibisin. Nasıl doymadı karnım bayım? Bak ben akşamdan beri yudum bir şey atmadım ağzıma. Yudum bir şey atmadım. Daha akşam

0: Max'ın özel katkılarıyla
1: radyoterapi devam ediyor.
0: Max Lyngis'in, Max'ın sanat çeşitleri de Melican'ın sanatası da Cacikis'i de çok güzel sevgili dostlarım. Gel Osman'ım gel. Osman bile beni bıraktı, terk etti. Ben klarnetçi Feridun'un kardeşiyim demiş. Hoş geldin o zaman. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çok sıra var sana da, Edirne'den gireyim demiş. Ahmet iyi yaparsın. Öyle yapıyor bizim akrabalar, tanıdıklar var. İpsal'da çok sıra olduğu zaman Edirne'den gidiyorlar. Edirne'den git. Kendini hasta yap, tamam mı? Yunanlara Deborah, Deborah'yı Marustos. İkardiyan ve Hipyasi'de. Türklere de kalbim ağrıyor, yanlarım ağrıyor de geç. Numara yap azıcık. Cemal, kazdır çekti. El Cemal, çıtır çıtır odunlar geldi. Önümüz kış, odun alın. Karınca gibi odun, Ağustos böceği gibi olmayın. Sonra odunsuz donsuz kalmayın.

Berberler, kuaförler, tüm kosmetik ihtiyaçlarınız. San Siro'dan berber koltukları, yıkama setleri, kuaförlerin berber salonlarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor San Siro. San Siro bu alanda da faaliyet gösteriyor. Sponsor olmazdan önce bilmiyordum bu işi yaptıklarını. San Siro her alanda fark yaratıyor. San Siro, berber ve kuaförlere de San Siro. San Siro.gr internet sitesi. Oradan da satış yapıyorlar.

0: Oh. Yanımlıya sevgiler. Bayacaray Harbaz ve ekibine şaba. Eray Harbaz ve ekibi. Bir telefon kadar uzağınızda Eray Harbaz. Efendim ekibiyle beraber evlerinizi, işlerinizi boyasın. Cilalasın. Eray Harbaz ve ekibi. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. HS Kars. İkinci arabada HS Kars Yastıköy'de. HS Kars. Sizi 9 kişilik minibüsleri istediğiniz yere taşısın, istediğiniz yere götürsün. HS Kars. Sofya'ya Bulgaristan Havalimanı'ndan alsın, havalimanına götürsün. HS Kars. Hüseyin Aspat ve ekibi. HS Kars'a da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Elektronik, elektrikli ökenik eşyalar elektronikte. Harika fiyatlar elektronikte. Efendim beyaz eşyalar elektronikte. Güneş enerjisi panellerinde toptan ve franginde satışlar elektronikte. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar elektronik. Elektronik, elektronik, elektronik. Sünnetçi köyde. Kayık tamiri, kayık satışı, kayıkların bakımı, kayık motorlarının tamiri, satışı ve bakımı. Hüseyin hem köylüm, İskeçe girişinde, hem Boriko. Öttür zurnayı, titret, titret. İş iş öttür. Çiko nerede? Emboriko. Flamingo'ya gelmezden önce Eko Benzinci Bülent'in yanında, sol tarafta.
1: Jack Sparrow, Gürkan. Gürkan Jack Sparrow. İstikamet ne taraf?
0: Ne? Ne diyen bana değil Aşmet? He?
1: Jack Sparrow, Gürkan. Gürkan Jack Sparrow. İstikamet ne taraf?
0: Ne diye bu be? Sen programını yapmayasın, beni mi dinliyorsun program yaparken be? Sen. Mezarcı. Türkçeyi bilmez, doğru düz Yunanca'yı öğrenemedi senelerdir. Kalkmış Arapça mezar taşlarını okuyor. Oh my god. Oh my god. Yunanca'yı konuşamıyor. Kaç sene oldu? Ay, Arapça mezar taşı okuyor. Ya Rabbim Allah'ım, akıl büyük zenginlik. Akıl büyük zenginlik, akıl büyük zenginlik. Hepimize akıl fikir versen ya Rabbim.
1: Hazırlan, canlı yayını alacağım seni. Atom bombasını konuşacağız. Hazırlan telefondan.
0: Marse. Atom bombasını konuşacağımışım. Ne? Ya Einstein miyim ben?
1: Canlı yayını alacağım seni. Atom bombasını konuş.
0: Ben atom bombasını bilmeyeyim. Ben de aşağı şeyler sonra hepsini ezbere biliyorum.

Yani Meral eski radyo izlemiş. Bu Haşmet'in kolitozu bu. Haşmet'in bütün gönderilerini bir yeniyete mezar taşını da tebeşirle mezar taşını da çizgiye. Baktım baktım bir gömecim kalmadı. Rahmetli babaannem bir gömecim kalmadı derdi. Ne demekse. Baktım baktım dedim bu ne yapıyor dedim. Mezar taşını almış tebeşirle üstünü çizgiye fırçaladı önce. Sanki arkeolog olsun. Sanki arkeolog hoş geldin Osman. Ya bayan sanki İlber Ortaylı sarıyor kendine bak kuşum. Vallahi billahi yemin ederim. Sayın söylüyorum sana. İlber Ortaylı sarıyor kendini. Ay yarabbim sen. Sevmek sevmek. Elinde bir fırça. Zırt zırt zırt zırt zırt zırt zırt. Mezar taşı fırçalıyor. Lise 3'ten terk. Zart zart zart fırçası da var Enikun'u. Enikun'u fırça tebeşir de karışıyor yanında. Günaydın Gürkan abi. Sıradaki şarkı bütün bamyacılara, bütün tütüncülere gelsin demiş İdris Klarnet. Günaydın. Ne kadar çok klarnetçi var bu sabah.

0: Bir varmış.
1: Aa, sus Kale. Şimdi bırak adam yapsın hobisini demiş Kurt. Ama Rumcayı konuşamıyor ya. Arapçayı nerede, Osmanlıcayı nerede bilecek o?
0: Geçme artık.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Ne derse desin, ne söylerse söylesin. Tevfikiye köyünden Ercan abim Ardalan'a.
1: Unutma benim gibi sonu eli. Ne bombası, ne zurnası be? Ne oluyor baba burada? Sabah sabah günaydın demiş Emre. Bu sabah günaydın fotoğrafı yollamayacaksın bana. Emre Ömer. Ama sen geçen akşam niye Tayfun'a iyi davranmadın? Ha? Ha be? Tayfun korifide Ümit Besen istemiş. Koymayacağım demişin. Tayfun da demiş seni demiş Gürkan abime söylemezsem demiş. Ondan sonra koymuşsun. Bana bak. Tayfun Özen beni üzmüş sayılır ona göre Emre. Toparla kendini. Seni korifinin artisti.

0: Gürkan Aga günaydın. İmren ve Merve kardeşlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Ahmet Evin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. İmren ve Merve'ye de günaydın. Hasan. Çanakkale Kumburun Akçansa Çimento Fabrikası'na günaydınlar. Ama koydum, nasıl koymayacağımışım. Hem de kaç kere koydum diyor Ömer. Emre Ömer. Hangi şarkısını koydum ben? Saat 12'ye 10 kala beni biraz oyalayın istemiş Tayfun, onu koymamışsın. Ümit ve sende. Niye koymadın be onu? Hem de saat tam 12'ye 10 kala istemiş kız onu. İlkan Başkan, yılanı öldürdün mü diye soruyor herkes. Videonun devamında yılanın ne oldu merak ediyoruz. Bir armonyo bir şey şarkıcı yapmış bunu. Ne olmuş, dur üste gittim. Günaydın bakayım ben Muzaffer'ler. Nasıl giderseniz bakayım bu sabah demiş İlkan. Yılanın kaderi ne oldu diye soruyorlar. Engelen kaderini soruyorlar. Bir yılanı koçak. Bir yılan kuşum. No, tem kadar yılan. No, 1,5-2 metre engerek. Bir görsen. Seni mi ham yapar seni mi? Günaydın Gürkan, benden Aynur yengeme ve Necdet abime kucak dolusu günaydınlar. Kozladeri'den onları çok seviyorum demiş Özlem Kuru. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Necdet abiyi hayata döndüren isim. Necdet abinin kardeşi iliğini verdi ve Necdet abi hayata geri döndü. Çok önemli, çok önemli. Bu iş için para istemezsin umarım. Faik babamızın pervanesi bozuk. Sıcaklığa al yeni Gürkan demiş Güven. Gelsin ben onu üfleyeyim. Gelsin ben onu üfleyeyim. Gerçi benim şeyim yetmez ona üfleme. Nefesim ama. Denerim üflemeyi.
1: Tüm lapsekillere gelsin. Yeni bestemiz bu arada. İyi dinlemeler.
0: Nerede bu Tayfun Bey yalan söylüyor demiş Emre. Tayfun yalan söylemez. Tayfun yalan söylemez. Tamara, Tamara. Bedavaya ne yapılıyor be ya demiş Özlem Kuru.
1: Ne hoş.
0: Basayı para mı aldın? Abine ilini vermen için para mı aldın? Ana senin huyun aynı benim gibi. Aman. Aynı benim huyumda. Sen ne burcusun? Faik babamızın pardon ne okudum? Hem Ümit ve sen koydum hem de Kerazmen'i bira götürdüm demiş Emre. Ama saat 12'ye 10 kala beni biraz oyalayı koymamışsın. Ya ne dedi bana? Efendim Fatih'e günaydın, Hasan'a günaydın, Mekke Terengi günaydınlar. Fatih koltuk üretiyor, koltuk yapıyor, koltuk kumaş kaplamaları, araba tavan kaplamaları. En güzel şekilde size hizmet veriyor. Hijyen serviste yan yana, hijyen servis ilaçlamada birinci, ilaçlamada bırdan bır hizmet veriyor. Evlerinizi ilaçlasın, işlerinizi ilaçlasın, tuvaletleri ilaçlasın, mis gibi kokmasını sağlasın. Akşam mesela tuvalete gittik şeyde. Limanide, limanin tuvaleti pıs pırıl pırıl. Mis gibi kokuyor hijyen servis sayesinde. Hijyen servis. Ve hemen orada hijyen servisinde olduğu yerde Mekke Terengi var. Sabah saatlerinde 4 çeşit çorba var. sabah saatinde çorba şişleri, bin menü üzerinde yemek aldığınızda özel fiyatlar uyguluyor. Mac Catering, şişenin kaplarda sıcacık tazecik yemekler adresinize kadar geliyor sevgili dostlarım. Tamara.
1: İyi dinlemeler.
0: Tamara. İkizler Burcu'yum demiş Özden Kuru. Onun canı sağ olsun da ben onun için her şeyimi veririm demiş Özlem Hanım. Kardeş kardeşinin ne olduğunu ne öldüğünü istermiş. Öyle bir laf var, biliyor musun sen onu? Ne olduğunu istermiş ne de öldüğünü. Mehmet Kara, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yarın akşam için hazır mısın Mehmet? Gene yarın akşam yer yerinden oynayacak korifine. Ama öldürmeyeceğim, en zehirli yılan o. Tarlalar insan dolu, ısıracak ha insancıkları demiş İlkan. Bak o yılanlar çok katara tutuyor, çok beddua yapıyor insana. Yılanın katara su tutar seni bak. Bu sabah süpersin demiş Hasan. Sezon bitti, sen niçin gelmedin ta korifiye demiş. Emre, tufandan gözümüz yollarda kaldı demiş Emre. Ansolistler en son geliyor, bilmiyorsun sen ben?
1: Ha? İyi dinlemeler.
0: Ansolistler en son geliyor.

0: ben çalayım sen oyna demiş Mehmet. Canım Beddan söz müyüm? Sen çal ben şarkı söyleyeceğim.
1: Subaşkı.
0: Fadiyez'den çalabilen mi? Mehmet.
1: Ada tepenin yolları.
0: Sen çal ben kırılsın ellerimi söyleyeceğim.
1: Ağları, ada tepenin yolları. Çok lezzetli oluyor lapsekin.
0: Zeynep hoş geldin, günaydın Zeynep'im, Zeynep kardeşim.
1: Çok lezzetli oluyor.
0: Sen çalacaksın, ben söyleyeceğim, Tanju'yu oynatacağız. Tanju çok güzel oynuyor. Nasıl kıvırıyor, nasıl kıvırıyor bir görsel. Günaydın demiş Faik Şekerci. Günaydın. Entel Maganda ne oldu be, soru sordun, sustun ha sen.
1: Oynatıyor kızlar.
0: Niye haklısın demiyorsun sen bana be? Yapma kuşum, çok batıyor tırnaklarını, yapma.

Rosalim. Rosalim. Rosalim'e çok teşekkür ediyorum programı yaptığı katkılardan dolayı. Sevgili hanımlar, indirimler bitmeden Rosalim'e gidin. Rosalim'in indirimlerinden yararlanın. %30, %40 indirim var tüm kıyafetlerde. Tesettür giyimde de %50 indirim var. Hep yeni ürünler, yeni kıyafetler geliyor. Abiye kıyafetler, günlük kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi takımlar. rosalin.butik.com'u Instagram adresi Dimokri Tübür'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmas'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında hizmetinizde.

devam. Şampçıya günaydınlar. Merve'ye, Ezgi'ye günaydınlar. Deva vatandaşın derdine deva olmak için var sevgili dostlar. Deva vatandaşa hizmet bürosu. İki kız kardeş. Bütün sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapıyorlar. Araç devri işlemleri yapıyorlar. Papadima 37 Şapçı. Espressionist'in yanında hizmet.

Bu kuş ne marka don giyiyor demiş Scott. Calvin Klein. Konuşmaya başladı bak. Bak duyuyor musunuz? Ne anlatıyorsun? He? Ne anlatıyorsun bana Osman'ın be ya? Ötüyor demiş Aynur ablam. Vallahi de billahi de ötüyor. Bak. Dışarıdaki ötüyor, içeridekini bilmem demiş Gürdan Salih. Bak bu konuşmaya başladı. Amanını gönü, amanını gönü. Amanını gönü. Çok haklıyım değil mi Tanju? Kuş ötüyor. Konuşacak bu. Ne diyesin var? Gel bakayım be. Osman, konuş kuşum, konuş.

0: Fikret abi teşekkür ederim de 50 euro niye kaldı ki? Aldı mı kaldı mı?
1: 2,5-5.
0: Gaz git oradan, bas kut musun nesin, git haşbeti dinle sen onu kolit olsun. Kaç oradan. Duydum, selam Gürkan kardeş, bu sabah misafirim vardı, kaçırdım yayını az önce, sanki öyle bir şey duydum. Ya ay konuşmaya başladı kuş. Vallahi binle konuşmaya başladı bu kuş. Az önce sanki öyle bir şey duydum. Cuma akşamı Korifi'de mi geliyorsunuz? Biz de 8 kişi arkadaşlarla gelecektik. Cuma akşamı haberimiz yoktu. İyi oldu duydum. Yeğenim sorup duruyor. Gürkan ne zaman geliyor, gidelim diyordu. Başta yazarken harf hatası oldu falan demiş. Güler ablam hayır. Yanlış duymuşsunuz.

0: Çok teşekkür ederim. Fikret abi. Çok teşekkür ederim Fikret abi. Kimseye borcumuz kalmasın. Herkese borcumuz öde. Ha sana ha bana. Bakalım bana ne kalacak. Muayene bakalım bana ne kalacak. Mehmet ödedin mi? Yaşa Fikret abi yaşa. Ha sana ha bana. Biz ne zaman buluşacağız? Halit abinin ikimiz seni bekliyoruz. Biz ne zamandan beri? Ha? Ne zaman buluşacağız biz?
1: 7:30.
0: Hello, Chico.
1: Jetski bunlar, eşkıya bunlar.
0: Chico, kutuna bak, kutuna bak, mesaj kutuna bak.
1: Enişte.
0: Enişte. Kutuna bak, Chico, kutuna bak.

Bugün sen bana gelemeyeceksin. Bugün ne işlerim var? Hüket abi, yarın ben sana geleyim. Beni de alın toplantıya, çok ihtiyacım var demiş Tanju. Nasıl toplantı be?

5. Hadi kuşum konuş, konuş. Hadi 2,5, 5, 7,5, 10 kuşum. Jet ski bunlar. Hadi kuşum konuş. Hadi Osman, hadi Osman. Enişte. Hadi 2,5, 5, 7,5, 10 Osman.

0: Vay ip sana ya. Vay ip sana ya. E canım hani Edirne'den gideceğim ben. Ne oldu? Aa şey çabuk geçeceksin. Çok sıra yok.
1: 2,5 5.
0: Ahmet.
1: 2,5 5.
0: 2,5 7,5 dakikaya kadar

sonra. 7.30-2.30 akşam İlyas'tan konuşuyoruz, dedim ki boyu 1.70 1.75, 95 kilo, bir göbek var kurcalı karpuzu gibi. Ama İlyas dedim, diyet yapsana dedim. Diyetisyene gitsene dedim. Almanya'da diyetisyenler çok pahalı dedi. Dedim Elif'e git dedim. Online olarak sürdürürsün dedi WhatsApp üzerinden. Nasıl oluyor dedi. Dedim mesela dedim saat 8'den sonra yemek yemiyorsun dedim. Ben dedim öğrendim dedim. Bak şimdi dedim çok ender akşamlarda 10-11'e kalıyor. Yaz akşamları şimdi yemeğe gittiğimizde kalıyor ama normalde 8'den sonra yemek yemem. Hatta 7.30'dan sonra falan, 7'den sonra yemek yemem. Ama dedi nasıl yapıyorsun öyle dedi. Ben hayatta dedi öyle bir şey dedi yapamam dedi. Ben dedi aç duramam dedi dedim. Aç durmuyorsun ki 8'den sonra yemiyorsun. Ben dedi televizyonun karşısına geçiyorum dedi. Irık içi yiyorum dedi. Gardak yiyeyim dedi. Onu yiyeyim dedi. Bunu yiyeyim dedi. Oho dedim, sen dedim hiç dedim şey yapma dedim. Hiç dedim yeltenme o işe dedim. Sen o işi yapamazsın, yapamam dedi. Sen dedim 95 dolursun, 100 dolursun, 115 kilo da olursun. Öyle dedim kurcalı gibi kütür kütür sel sel güven kalır dedim. İlyas'a. Süper Erik'le tatildeyim demiş Halil. Dünya sana güzel bu dünya. Halil. Bir sadakacık verelim sana Tanju. Bedava kimseye bir şey vermeyiz. Bir karşılığı olur, bir karşılık isteriz. Veririz. Üğrendim çok sıra yokmuş, ondan İpsala'dan geldim ama Marmara Ereğlisi var. Bir de geçtikten sonra demiş Ahmet. Marmara Ereğlisi mi? Marmara Ereğlisi'nde niye kuyruk olsun ki? Lapseki'den git. Baba Eski'den git. Lapseki Çeşmesi'nin oradan git. O çeşmede hiç kimse yok. Hiç oradan su git.

Seni en arkaya koydum Çiko. En arkaya koydum seni. Günaydın mesajına koymadım dedim kızlarımızlar. Sana sormadan koymadım. Stavros pazarencis aç neşemiz yerine gelsin. Tanju sever demiş ovalı. Sen bu Tanju'ya vuruldun galiba. He? Bu niye panik FM gösteriyor seni demiş İsmail. He? Niye FM gösteriyor beni? Ay, neymiş onu bakayım, neymiş o? Panik FM. Panik FM mi? Şeyler basmasın, üç harfler girmesin frekansa. Elinde var çiçeği, başında var duvarı. Ne de güzel. Haklamasınlar, bizim frekansı eklemesinler.

0: Haydi bakalım.
1: Haydi cumartesi akşamı düğüne davetli olanlar. Orkestra grup özel çalacak. Ve saat 12'de az solist Gürkan Neslinoğlu sahne alacak. Topuklu ayakkabılarım, beyaz elbisem, tacım hazır. Aynı zeki bir rengi gibi çıkacağım sahneye. Düğüne sadece daveti olanlar gelsin, daveti olmayanları yolarım. Yolarım. Topuklu ayakkabımın topuğuyla döverim. Döverim. Tok gelmeyin, aç gelin. Düğün yemeklidir. Yemekli düğün, aç gelin. Özel garsonlar tutuldu, özel aşçılar tutuldu. Karaköy düğünü nasıl oluyor görün. Türkiye, sinelifti ithopios bu paratektik oti foray erotikol voisema solemotis. Onun erotiko voisemasında el aleme ne be ya? Kiko forao erotiko voisema tilki kurum var benim de. Benim tutuklayacaklar acaba gidersem. Polis voisema değil yine de.

Ahmet. Jaskrin. Erotik voice man varsa arabada bırak onu yılan tarafında.

yanarım. Buna ne kaçıksın buna Gürkan bre. Dört mevsim aile tavernası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Dört mevsim aile lokantası. Kozluköy'de suların hışırtısı, yaprakların hırıltısı, hışırtısıyla suların şırıltısı birbirine giriyor. O çevirmenin eti var ya, lapır lapır dökülüyor. O kokoreçler, o ızgara çeşitleri, o köfteler, möfteler, o kaşarlı biftekler sizlere en güzel şekilde sunuluyor. Hamdi abi ve ekibi dört mevsim aile lokantasında sevgili dostlarım. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Rıdvan Karali ne yaptın Gürkan abi diye. Çok süperim, çok güzelim, çok seksiyim, turp gibiyim, şurup gibiyim, çikidamuz gibiyim. Sen ne yaptın? Günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş Sevim Halil. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Öttün mü kuş Hasan? Hah, tamam. Öttün mü? Şimdi temizlik zamanı, hiç kimseyi uğursamıyor.

Ne taşırmış, tam olarak da almışlar içeri be diyor Ahmet. Erotiko boyası var. Boynunda takarmış. Boynunda. Senin de bir şeyden haberin yok. Hem kolye hem erotiko boyası var. İkisi bir arada. Vız yaparmış. Alsam seni, bir tane Tanju'da da var öyle. O da boynunda gezdiriyor.

Kuş ilk defa böyle... Kuş tabii bak benim... Kuş beni taklit ediyor. Yaşa Osman'ım, yaşa. Konuş. Sen ben nasıl konuşunca kuş anlaşılmaz şeyler söylüyor. Konuş. Ne diyorsun? He? Oh. Erotik olmayız ama hadi bakayım. Yaşa. Yaşa Osman. Bundan sonra seninle konuşacağım. Kim takar tevekkeli? Yaş Osman'ım. Kuruk kuruk kuruk kuruk kuruk kuruk kuruk kuruk kuruk kuruk kuruk. Leyla, çok kıskandım Leyla Hanım. Bay Bulgaristan'da ne güzel yerler varmış. Çek bakalım, videolar gönder, videolar videolar gönder. Çek bakalım, çek bakalım. Güzel kızlar var buralarda, çek bakalım. Hasan Hasan, Hasan Hasan. Radyo City 107.6 dinliyor. 107.6. Günaydın, günaydın, günaydın. Pek de betmiş kadın. Kim ne yapsın onu? Başka seçenek yokmuş herhalde diyor Ahmet. Embet fotoğrafını koymuşlar bana. Güldürmeyin beni. Güldürmeyin beni. Sen hemen bulmuşsun ama kadını. Ya. Dipa'dan mı o yardım? Gidelim biz programa demiş Kut. Ne yardım be? Oktay Çavuş. Oktay Çavuş neredesin? Maestro günaydın, kolay gelsin demiş. Neredesin?

0: sevgili Tevekkül. Bir buçuk sonra kuş ötmeye başladı, bir buçuk sene sonra. Bunun çenesi açıldı bir buçuk sene sonra. Sustur susturabilirsen bu kuş işini sen. Sevgili Tevekkül'cüğüm, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bugün çok mutluyum. Neden biliyor musun?
1: Niye?
0: Kuşum ötmeye başladı. Bir buçuk sene sonra kuşum ötüyor.
1: Aa, harika bir haber.
0: Ya.
1: Yani bu kadar uzun... Aynen öyle. Bu kadar uzun süreden sonra yeniden sesini duymak bayağı umut verici olmalı. Nasıl hissettin duyduğunda?
0: Çok çok müthiş bir duygu içerisindeyim. Canlı yayına da çıkıyor hatta sesi. Bir başladı.
1: O kadar net mi ötüyor?
0: O kadar net ötüyor. Net. Yapıyor kuş.
1: Vallahi o zaman belli ki kendine gelmiş, enerjisi yerine gelmiş. Uzun zaman sonra tekrar bu sesi duymak.
0: Evet.
1: Dinliyorum.
0: Uzun zaman sonra değil, ilk defa ötüyor. İlk defa. Daha önce hiç ötmezdi çünkü daha yavru almıştım ben onu zaten. Ya? İlk kez öttü. Bu sabah ötmeye başladı.
1: Süper. Bu sabah başladı ve ilk kez ötüyor.
0: Evet. Senin kuş ötüyor mu?
1: Benim kuşum yok ama olsaydı kesinlikle çok mutlu olurum eğer ötseydi.
0: Kuşsuz insan olur mu ya?
1: Ben kuşları seviyorum ama hiç kendim bir kuş beslemedim.
0: Aa, çok güzel bir duygu. Hele gün öttüğünde...
1: Kesinlikle.
0: Çok seviniyor insan, çok.
1: Tahmin edebiliyorum. Yani bu kadar zaman besledikten sonra ilk kez ötüşünü duymak heyecan vericidir.
0: Çok çok mutluyum. Demek geleceğim, çok mutluyum.
1: Çok belli oluyor.
0: Çok belli oluyor. Süper. Şimdi yayındayız ve yayında tulumbacı çalıyor. Hadi sen anons et. Benim agam tulumbacı. Benim agam tulumbacı. Tamam mı? Trakya şivesini anons et ama.
1: Tamam. Şimdi şöyle Trakya şivesiyle pat diye giriyorum.
0: Pat
1: diye
0: gir.
1: Hadi birlikte Trakya
0: havası. Pat diye gir.
1: Tamam. Hadi bakalım. Trakya havasını hisset. Tulumbacı ritmiyle dansa başla. Hazırsan pat diye giriyoruz. Şimdi. Çok şeker.
0: Kuşum sen de anons edeceksin mi Osman? Alo. Osman sen de anons... tamam. Tamam kuşum da anons etti. Bu kuş neydi Ayşen bu kuş? Beni şok etti bu kuş. Beni bir şok etti. Çok, çok oh gene.

Tıpramayı sesleri, mermeri düşürdüm elim malak gezlerinden senin demiş Aykut. Benim kuş gene hiç durmuyor Gürkan abi. Koca gün öteyi. Kıran çıkarınca demiş Ahmet. Ama benimki yeni başladı ötme. Sonunda Osman'ı da kendine benzettin. Hadi hayırlı olsun demiş Gürdan. Patladım gülmekten. Ah ha ha ha demiş Ahmet. Bak hiç geçtiğini gümrükte beklemediğini anlamıyorsun. Görüyor musun? Ha? Lütfen oyun havaları millet oynasın demiş Erdoğan. Kalk git oradan be. Allah'ım ya Rabbim be sen. Tim Malakas sesi refili. Burada program yapıyoruz biz burada. Yayın yapıyoruz burada. Bu arada zengin bir fırıncı vardı. Ne oldu? Bir haftadan beri sesi solu çıkmıyor demiş Nida. Kim o fırıncı be? Sanki ilk defa milli maça gitmiş gibi. Sevinç bu ne bu böyle demiş Nida. Oktay Çavuş, Halki Dike'ye günaydın, kolay gelsin. Halki Dike mi çalışıyoruz? Halki Dike'de mi çalışıyoruz? Halki Dike'de bakayım kuşum. Halki Dike, Halki Dike. Halki Dike. Gürkan sakın bu sesle çıkma. Bu ses yakıyor demiş Ferdun. Osman bana dişi kuş getir diyor diyor. Çuhu. Yaşa be Osman'ım be. Yaşa be.

Günaydın abim, bu kuş kudurmuş karı isteyin bu. Ever onu demiş. Karı mı isteyin? Hasan. Yetişebilirsem açacağım toplantıda seni diyor Ahmet. Açma. Açma, Türkiye'den şok olur vallahi bile. Bu nasıl bir deli baş derler.

Osmanlı konuşuyor diye çörek değil. Aşure de açacağım. Tanju aşure de açacağım. Ne deyip bu millet el alemi kuşu bir buçuk sene sonra ötmüş. Ha ha ha ha diyor leblebi seyrekam. Senin haplardan yutmasın Osman diyor Gürda abi. Oh oh oh.

0: olsun. Çok paralar harcadım.
1: Helal olsun.
0: Gelinime kızanıma.
1: Helal. Helal olsun. Helal olsun.

Ali Molla Molla Ali Autokinesi sürücü kursu. Sizin de sürücü kursunuz olsun. Sizler de Ali Molla'ya gidin. Ehliyet için, kamyon için ehliyeti için, otobüs ehliyeti için Ali Molla Molla Ali'yi seçin. Otomatik vitesli arabada araba kullanmak için Ali Molla Molla Ali'yi seçin. Dün Arda'ya verdim arabayı. Çok güzel kullanıyor. Hiç heyecan meyecan yapmıyor kızan. Bundan sonra dayı dedi sık sık alırım senin Volvo'yu dedi. Kaptan rota nere? Rotayı çizelim kaptan.

kız. Coşkun'a çok teşekkür ederim. Köpeklerime kroketi Coşkun'dan alıyorum. Kedilerime mamayı Coşkun'dan alıyorum. Kuşuma darıları Coşkun'dan alıyorum. Kuru mamalar, yaş mamalar, bitlenen kirlenen tavuklara kene ilaçları, köpeklere parası ilaçları Coşkun'da sevgili dostlarım. En uygun fiyatlarla Coşkun hizmetinizde. Kozmopolis'ten çıkın, Gümüşhane içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride Coşkun sizleri bekliyor. Hemen yolun çatal yaptığı noktada Coşkun. Coştur Coşkun. Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniz olsun. Elif Karaosman, Halko Kondili 3 numarada. Mahkeme binasının arkasında. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası beslenme, bebek beslenmesi, çölyak hastalığına özel beslenme gibi her türlü beslenme ile ilgili her konu için Elif Karaosman'ı seçin. Elif Karaosman'a, Elif'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Elif Karaosman, Elif Karaosman. Nan nan nan nan nan nan nan nan nan. Ve motoklas, klas işler, klas motorlar, motoklasta ikinci el, birinci el motosikletler, her türlü alet ve edevat. Stil bayi Dosya Gorimu motoklas. Odun kesme makineleri, çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, motoklasta değil mi kuşum? Bırak temizliği de konuş artık, bırak ne temizlik yapılıyor gene, bırak bırak bırak bırak bırak. Burada ne temiz kuş bu be? Kimin kuşu bu be? Bu kimin kuş, kimin kuşu be? Ha, bu kuş kimin kuşu? Evet, motoklas Kozluköprü'de. Şapça'ya giderken sağ tarafta sevgili dostlarım. Ve Haşim, 25 yıllık tecrübe. Alu PVC, alüminyum PVC işleri, demir işleri, balkon kolgrupları, balkon demirleri Alu PVC'de. Her türlü kapı pencere işleri için 25 yıllık tecrübeli Haşim'e güvenin. Angeliz'in karşısında, eski Samos karşısında olduğun yerde. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Üretim ekibine çok teşekkür ederim. Uzun yılların tecrübesiyle toptan ve perakende satışlar. Instagram'da da Coşkun Üretim Marmaris'i olarak bulun. Susurköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağdadır. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Gustaris Gustaro me gustara zomaste. Ela Rıfat Marketler, 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Rıfat Marketler sizin de marketiniz olsun, sizin de tercihiniz olsun. Rıfat Marketlerden alışveriş yaptığınız için çok memnun olacaksınız. Kozluköprü ve Kurcalı'da Rıfat Market. Gökmen Yastıköy'de tam merkezde. Bizim sevdiğimiz balıkçı, bizim ayla bayla balık karides yediğimiz balıkçı Gökmen. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Gökmen'e çok teşekkür ederim. Başarıların devamını dilerim. Pazartesi günleri dışında her gün açık. Akşam geç saatlere kadar açık. Otur oraya ağacın altına. Oo, yiyin güzel güzel balıcıklar, malıcıklar.

0: ve Özkol Mehmet Özcan Yastıköy Yalanca yolunda 1. kilometrede sizlere hizmet veriyor. Mahvettin ortalığı gene. Özkol Mehmet Özcan. İnşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyor Özkol Mehmet Özcan. Özkol Mehmet Özcan bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyor. Yastıköy Yalanca yolu 1. kilometrede hizmetinizde. Özkol Mehmet Özcan, Just Green İstanbul yolunda güzel güzel anlaşmalar yapmak için yollara düştü sevgili dostlarım. Ve Just Green temizlik ürünleri. Çamaşırlarınızı kimyasal madde kimyasal madde olmadan temizleyin. Non alerjik, alerji yapmayan çamaşır deterjanları, çamaşır yumuşatıcıları, bebeklerin biberonlarını özel temizleyiciler, bebek çamaşırlarını özel temizleyiciler, deterjanlar, bulaşık deterjanları, Just Green, Just Green, Just Green ve Sinap Semerci inşaat alanında fark yaratıyor. Temel kazım işlemlerinden son piramide son tuğlaya kadar Sinap Semerci sevgili dostlarım sizin hizmetinizde. Nerede? Gümüşhane'de. Şarkı arasında ararım Sinan. Gümüşhane'de size hizmet veriyor sevgili dostlar. Sinap Semerci İnşaatı Instagram'da bulun. Instagram'da telefon numaraları da var. Sizler de inşaatlarınızı Sinap Semerci'ye emanet edin. SBS Özel Hizmet Bürosu, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda da elektronik ödemenizi yapabileceksiniz. SPS Consulting and Rent-A-Car Sinan Soft'ta Sobacı Çarşı Eskinliko Market'in aralığında hizmetinizde sevgili dostlar. Seden kardeşime, Seden arkadaşa çok teşekkür ederim. Seden'in eşi Perihom ve Perihom'da muhteşem indirimler var. Çok güzel indirimler var. Perihom'da ızgaralar, mangallar %35 indirimli. Kristal takımları %40 indirimli. Diğer bütün ürünlerde %50 indirim var. İskeçe'de Firas 3'te Perihom hizmetinizde sevgili dostlar. Eora Beach, Fener'in gururu. Daha havalar sıcakken girin. Şaldır şaldır serin serin sulara atın kendinizi. Soğuk soğuk çaylar için, kahveler, biralar için. Gustaros'u Leo, Eora Beach. Yemek yiyin, pizza yiyin. Dana etinden hamburger yiyin. Agorimu, Eora'da yiyin. Eora Beach Club. Pizza çeşitleri, Eora. Eora su Leo, Eora Agorimu, Rosalin. Rosalin Butik diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Rosalin'e sevgili dostlar. Günlük kıyafetler, kombinler, özel günler geceler için abiye kıyafetler, takım elbiseler. %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalin Butik Komotini. Instagram adresi Demokritu Bir Gümüşçü'nün Hacı Kosmaz'ın olduğu yer. Espresyonist'in yanında Rosalin sizleri bekliyor sevgili dostlar. Ve kahvaltı salonu deyince taş üstte Scala Potamyaz'da. Just one street away from the beach. Yes, yes. Just one street away from the beach. La Bottega del Cafe, Gümüşhane'li Mehmet'in yeri Scala Potamyaz'da. Just one street away from the beach. Haftanın her günü taptaze malzemeler, kuarsanlar, kahvaltı menüleri, börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze kuarsan, dondurma çeşitleriyle hizmet veriyor. Scala Potamyaz'dan sevgili dostlarım. Sevgili Temekel'im. Sevgili Temekel.
1: Oradayım.
0: Şimdi La Bottega del Cafe isimli bir sponsorum var. La Bottega del Cafe ne demek?
1: İtalyanca geliyor. La Bottega del Cafe. kelime kelime çevirirsek kahve atölyesi ya da daha doğal bir ifadeyle kahve dükkanı anlamına gelir. Yani sıcak, samimi bir kahve köşesi gibi zanaat işi kahve yapılan bir yer hissi verir. Sponsorunu önü çıkarırken de La Bottega del Café, kahve atölyeniz gibi bir ifade çok güzel oturabilir.
0: Otursun. Şimdi hep beraber tanıtalım La Bottega del Café'yi. Ama şey yapalım, ilginç olsun diye bunu Japonca söyleyelim, olur mu? Ben söyleyeyim, sen tekrar tamam. Japonca'ya çevirerek, olur mu? La Bottega tamam. del Café, Scala Potamias, Taşos Adası'nda, just one street away from the beach. Bunları Japonca'ya çevir bakalım. Hadi bakalım Pame.
1: Yokay. La Bottega del Café, Taşos Adası, Scala Potamias, beach kara 1本 haitta tokoro ni arimasu.
0: Aymaz, çok güzel söyledin. Biraz uzatarak söylesene Japonca şunu. Söyle, süsleyerek söyle. Japonca olsun da taşlar olsun. Hadi Japonca olsun. La Bottega del Café'yi Japonca tanıtalım.
1: Dewa, çotto funinki tappuri de ikimasu ne. La Bottega del Café wa Taşos to Scala Potamias ni aru chiisakute atatakai kafe desu. 潮風がふんわり届くビーチから一本入った静かな通りにあります。ここでは一杯ずつ丁寧に入れた香り高いコーヒーとゆったり流れる時間を楽しめます。波の音を感じながら心ほどけるひとときをどうぞ。
0: Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok tebrik ederim seni Tevekelciğim. En nazio triam. Bame. Şimdi ne dedim? En radio tria pame.
1: Onu bir slogan gibi söyledin. En radio tria pame. Yani en iyi radyo 3. Hadi gibi coşkulu bir tezahürat oldu.
0: Hayır, Yunanca söyledim. Yunanca en radio tria pame. Ne demek?
1: Bir saniye bakıyorum. Tamam. Eğer radio tria pame demek istediysen bu radyo 3 haydi devam. Ya da başlıyoruz anlamına gelir.
0: Oh refillemu. Hayır be arkadaşım be ya. Yunanca en az yotriya 1, 2, 3 demek. Pamede hadi gidelim, haydi coşalım demek.
1: Anladım, tamam. En az yotriya pame. 1, 2, 3 haydi. Tam olarak coşturan, geri sayım gibi bir enerji veriyor. Esistora.

Paste kuşum da ötüye. Yaşa Osman, yaşa, korkma. Korkma bağırınca kuşum. Sonra sesin besin kestirir, yine aylarca konuşmasın. Yeme defterimi yeme. Mitros da defter ya bu. Mitatros. Ukala baka. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hatırla Osman. Hatırla Osman.

Ne güzel Japonca bilirsin demiş Erdal Bayram. Bilirim be. Selam abi, Gökçeler'de yakın Samantha kuaför açılıyor abi, ara beni konuşalım reklam için demiş Mutuş. Programdan sonra ya da telefon numarasını yazar mısın bana Mutuş, numaranı? Timurcuk mu gelmiş? İnsan geldi de duyamadım demiş Tanju. Hayır be. Timurcuk uyuyor da. Davayı benim kuş da biliyor. Davayı Hüseyin. Sinan SBS efendim artık profesyonel sürücülerin dijital kartını da yapıyormuş. Takograf kartı dijital. Kalimera Timo Makus. Makus. Günaydın Artlime 5 kilogram şaba demiş Çiko, sahte Çiko. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar derim. Mini kuşumuz Amir'e günaydınlar demiş Yağız Kalenci.

ne diyelim? Ve ne diyelim? Gelato diyelim. Dondurma diyelim sevgili dostlarım. İtalyan gelatosu. Gümrüce'ye de canı gelato isteyenler. Ta Şapçı'da çok güzel. Drop'ta var ama çok uzak. Şapçı Gümrüce'ye. Gümrüce'de gelatoyu nerede yiyeceksiniz? Dondurma salonu. Bu sıcak günlerde gelin gelato yiyin. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli ve daha fazla seçeneklerle Piazza Gelato. Platya Eriniz 8'de. Gümrüce'nin merkezinde hizmetinizde. Kathlon'la aynı yerde. Peki Şapçı'da gelatoyu nerede yiyebiliriz derseniz, tabii ki D'si yok. Tabii ki de olmaz Türkçe'de. Tabii ki olur. D yok. Tabii ki nerede? Drop Pastanesi'nde. Bak Hakan da yazdı sabahleyin. Çok güzel bir dondurma varmış. Çeşit çeşit, hiç adını duymadınız, lezzetini tadını tatmadığınız dondurmalar. Efendim Drop Pastanesi'nde damlaya damlaya harika lezzetler yaratan pastane, o bölgede fark yaratan pastane Drop Pastanesi'ni şiddetle tavsiye ediyoruz ve ürünlerin hiçbirinde glikoz şurubu kullanmıyor. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi. Kıtel'in yanında Şapçı'da.

Günaydın, hayırlı programlar dilerim demiş Ayla Bayram. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Emirhan İstem, günaydın. Gürkan abim yeniler dilerim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşum hadi gel gidelim artık kafese. Hadi bütün alacımı mahvetmişim. Bütün sırtıma sıçmışım, haberiniz var be.

μπορεί να μου πει κάποια τι διαφορά έχει το ΛΟΑΤΚΙ από το ΛΟΑΤΚΙ Plus? Diye bir grupta sormuş bir kız, diğer kızlara, kızların grubu herhalde Facebook'ta. Birisi de cevap vermiş, to ΛΟΑΤΚΙ Plus είναι συνδρομητικό demiş. To ΛΟΑΤΚΙ Plus είναι συνδρομητικό. Καταλάβατε? Mehmet Nazmi abi katalabes. He? İstek alan şapçıya gidiyoruz. How do you do demiş. I am fine and you? I am fine and you? Are you fine? Hi. Oh. Hoy. Hoy. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ve ne diyelim sevgili dostlar? Cevelekiriz. Yataklar Cevelekiriz'de. Linea Strom. Üstelik %40 indirimli, üstelik fabrikaya sipariş veriyorsunuz. Sizin istediğiniz türden, istediğiniz sertlikte yatakları istediğiniz ölçülerde fabrika üretebiliyor. Üretebiliyor. Ve Toyota. Toyota ikinci el arabada da uzman. İkinci el araba satışında da uzman. Toyota Yaris Cross geliyor. Ayın 11'inden itibaren satışta olacak. Kırmızı, kırmızı siyah. Gelin gibi araba. Vallahi billahi çok güzel. Otomatik vites. 2026 model 4x4 Jeep SUV. 4x4 derken kategorisi öyle. Prostio Quinto, yani Piso Brosta. Arka çekiş, arkadan çekiyor. Hibridi, Ivrigo benzinli. 130 beygir. Efendim, harika bir araba. 28.110 euro. Toyota Yaris Cross. Toyota Ioannidis'de ikinci el arabalarda, birinci el arabalarda da farklılık yaratıyor. Ve yeni RAV4 Toyota Ioannidis'de. Gidin yakından görün. RAV4'ü. Gidin yakından görün. Ahmet Koca, Mustafa Dostuman, Şaba.

Ahmet Rıza Fen abi, Frankfurt Hava Limanı'na günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hep hatırımızdasınız, hatırımızdasınız. Seviyoruz sizi, sadece yoğun bir süreç atlatıyoruz. O yüzden çok fazla online olamıyoruz ama sabahları sizinleyiz. Çok şükür yolunda her şey, çok teşekkür ederiz demiş Fatih Neflun. Sponsorum da biliyorsunuz, tanıttık sizlere. Başarılar dilerim. Allah işini severek yapan, işini yapan, düzgün yapan herkesin başarılarını daim etsin. Ben bunu hep söylerim. Yaptığınız işi severek yapın. Değil mi kuşum? İyi yapın, güzel yapın. Başarılı da olacaksınızdır. Sevgiyle yapmak başarıyı da getirir. Abi çok sıcaktır demiş Saate Çiko. En çok neren sıcaklığı arkadaşım? En çok neren yanıyor? Oh, sıcak, sıcaktır kuşum. Sen de sıcaklıyor musun?

Oh, konuş çocuğum, konuş. 1,5 senedir içinde ne biriktirdiysen hepsini dök. Dök içini. Dök. Dök içini Osman, dök. Gel mikrofonun üstünde konuş, gel. Tutuk Osman. Fener'de. Denize karşı balık yiyin. Balık sevmeyenler et yesin. Stukosma da yesin. Stukosma Gümüşhane'de. Platya Yerinis'te. Şadırvanın karşısında. Tavsiye ediyoruz Stukosma. Ayşe Mertoğlu hiç yazmıyor. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Leblebici Hüseyin Agam'ın olduğu yerde. Konstantin'in olduğu yerde. Süsleme deyince, süslemeci deyince akla gelen her şey sevgili dostlar. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Ve Konstantin 87 yıldır var. Lokumlar, leblebiler, fındık, fıstık. Fındık, fıstık. Atilla, Atilla demişim. Kim söylerdi onu be? Ay, komedyenin adını unuttum. Her neyse. Her türlü ürün, Kiryakos Sandia'nın kendi eliyle yapmış olduğu reçeller, şeker hastalarının şekerini çıkarmayan stevyalı helvalar, Konstantino'da sevgili dostlar 87 yıldır Konstantino.

Ata Demirer ya, fındık fıstık. Fındık fıstık. Çalalım onu da. Yapma. Yapma ya. Bazımda bir ben mi ne gördü onu yemeye çalışıyor ama. Yapma bak kuşum, yapma bak. Vuracağım seni ben, yapma. Aa, dört kere düveceğim seni. Dört tane tukat çıkacağım sana. Nasıl döneceğim Allah bilir. Temelli kalabilirim diyor Ahmet. Korkma be. Burada Batı Trigen starı var. Sana helikopter yollar. Helikopterle aldatırım ben seni. Ahmet korkma. Yarın akşam bekliyorum abim demiş Mehmet. Mehmet. Eğer gelirsek masa için arayacağım. Bugün bir konuşalım. Yasin'in bize bir masa sözü vardı. Madem ki canlı müzik de var. Erkenden gelelim. 12'de bitiyor değil mi? 12'de kapatıyorsunuz mecbur müziği. Dur bakalım konuşalım bir Haşmet'ten. Yasin Puy nere? Tanju Manju. Puy sesleri. Çiko geleceksin mi? Hey Çiko. Çiko. Yarın akşam için izin alabileceksin mi? Kuzum günaydın, çoktan yazmadım ama ben dinleyeyim. Seni hayırlı yayınlar kuzum demiş Aysel Hüseyin ki Aysel ablama sevgiler saygılar. Ellerinden öperim. Yaşa abi bir tanesin demiş Ahmet. Ben seni lapır patır patır patır patır helikopterle gelip alacağım. Helikopterle. Selam söylüyor demiş Devletoğlu. Mehmet Nazif abi. Benden de selam. Benden de selam. Öperim her yerini. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor sevgili dostlarım. Araba bile taşıyor, evinizi taşıyor, koltuk taşıyor, her şeyi taşıyor. El aygo esen agapo. Ve San Siro. Kuaförlerin, berber salonlarının her türlü kosmetik ürün ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Tümden komple salon dizaynı yapıyor San Siro. İlyas bana çok güzel bir bileklik getirmiş. Çok teşekkür ediyorum bu arada İlyas'a. San Siro alanında uzman sevgili dostlarım. San Siro. Berber kuaför salonlarının dizaynında, kozmetik ürünlerinde de uzman. İlyas da, daha doğrusu İlyas getirdi de bana sana ne diye getireyim dedi. Bir şey istemiyorum dedim. Söyle dedi, bir şey getireceğim mutlaka dedi. Ondan sonra Pulete bak böyle bana hediyeler getirin size yemeğe giderim. Bana bir kutu kocaman çikolata getirmiş. Bir sürü Alman bıçağı getirmiş. Annem onları çok seviyor Almanya'dan. O Almanya'nın bıçakları çok meşhur oluyor. Ta Türkiye'liler bile istiyor onları. Bir sürü getirmiş onlardan, bir de kırmızı beyaz sevdiğim renk. Çok güzel. Ondan sonra bileklik, şu bilekliği istiyorum dedim. En pahalılarından istedim. Ya özel yapım. Özel yapım Timberland. Onu da getirmiş. Onunla yetinmemiş. One Million getirmiş. One Million parfüm kutuda, özel teneke kutuda, duş jeliyle beraber. One Million. Ya ya İlyas'ı sevmeyeyim de kimi seveyim? Onunla da yetinmemiş. En pahalı araba parfümlerinden getirmiş. En pahalılarından. He? Böyle insanlarla çıkmam mı yeme? Ötekiler yemeğe çağırıyorlar beni. Kuru kuru balık yedirecekler bana. Ya da et köfte yedirecekler. Pış pış gelirsem. Hiçbire gelemem. %100 haklısın Gürkan abi. Çok doğru söylüyorsun demiş Tanju. Pış gelirsem. Hoş gelirsen. Kolay gelsin. Yaz sıcaklarında serinleten kral yazamıyorsak dinlemiyor değiliz. İşler yoğun, iş yaparken terapideyiz demiş Ergün Süleyhan Mümin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ne mutlu bana birazcık bu yaz sıcaklarını unutabiliyorsak, unutturabiliyorsak size. Günaydın Gürkan Bey. İyi yayınlar. Bütün işçilere kolay gelsin demiş Necla Mustafa. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bizim plakan giden fayansçılar nerede be? Erdem Bey nerede? Erdem Bey. Nerede Erdem Bey?
Solingen bıçakları mı demiş Tayfun. Ne bileyim ben, Nelingen. Solingen değil. Nelingen bilmiyorum. Dur bakayım, bir şey ya, markası yok galiba. Dur bakayım.

Evet, Solingen. Kırmızı beyaz tam 6 tane bıçak getirmiş. Sen yine bir tane bile getirmeyesin Tayfun. Sen bir bıçak getirmeyesin insana.

Osman ne oluyor be? Bundan sonra yalvaracağım galiba sus diye sana. Haber verirken ne yapacağız? Ben haber programı yapacağım bundan sonra. He? Ben haber vereceğim ben. Ya? Solingen bıçakları en kaliteli Almanya'da demiş. Fikret abi evet Made in Germany yazıyor üstünde de. Fikret abi o yüzden bizim evdekiler çok seviyor bıçakları. En ünlü bıçak burada Solingen demiş Tayfun. Ya öylemiş anam diye vay kız hanım bu bıçaklar çok güzel diyor. Vay kız hanım diye bu bıçaklar çok güzel diye. Dur gideyim anama satacağım şimdi onları. Ana diyeceğim tanesini 10 euroya aldım diyeceğim. Osman 60 euro. Dün de Timuçin süt getirdi. Ana dedim süte zam gelmiş dedim. 10 kilogramı 24 euro dedim. İyi kız hanım dedi 24 euro verdi. Süt 12 euro yapardı. Geri kalanını cebime attım. Ya cebime attım geri kalanını. Sana yem alacağım o paralarla. Kuş öttüren yem. Kuş öttüren yem alacağım. Bugünlerde sen çok salatalık yiyorsun. Galiba ondan ötüyesin kuşum. İyi geldi sana yaradı salatalık. Oh gene gözleri kapanıyor. Oh gene gözleri kapanıyor. Uykusu geldi. Hayatım beni senin. Medine dilencisi diyor Hüseyin Agam. Karı kızıyor kral. Ne alacaksın hediye? Masraf yapma diyor Tayfun. Senin o kıskanç karını ya. Kıskanıyor. Kıskanıyor bizi Osman. Bu Tayfun'un karısı.

Vallahi her yerim sıcak diyor Çiko. Ama en çok yanan bir yeri vardır insanın. Benim en çok ensem yanıyor bugün. Çünkü kuş enseme sıçıyor durmadan çatır çatır.

0: lapame, şapçıya gidelim, deva diyelim. Vatandaşın her derdine deva bir. Biro sevgili dostlar. Deva. Merve ve Ezgi kardeşlere teşekkür ederim. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları yapılıyor. Araç kapama, açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, İron, Protergia, Zenit gibi hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papa Dima 37 Çapçı'da Espresyonist'in yanında. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Deva. Çapçı'da kalalım. Pembe düşler diyelim. Sevgili dostlar, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya dokunalım. Osman sus azıcık. 2 dakika sus. Pembe düşler Şapçı'da. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa, her şey, aklınıza gelmeyen şeyler bile var. Mutlaka uğrayın. Mutlaka gidin. Mutlaka gezin. Pembe düşler. Nerede kartlar gizli? TikTok'lara at beni.
1: Lafımı da koydum birilerine.
0: Birilerine lafımı koydum. Ayşe, pembe düşler. Marinaki 4'çe. 4'te ana yolda Varak Hanım karşısında. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik. Marinaki 4 Şapçı. Ayşe, pembe düşler. Ve yine Şapçı'da kalalım. Şapçı'ya gidelim. Ve Şapçı'dan kahve alalım. 48 yıl tecrübe. Nihat Kuru Kahve. Kendi tanelerini de kendileri üretiyorlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz Nihat Kuru Kahve'nin kahvelerini. Nihat Kuru Kahve deyince Şapçı'da, Şapçı'nın merkezinde, Eski Bankası'nın yanında 48 yıldır var sevgili dostlarım. Ve yine Şapçı'da kalalım. Drop pastanesi diyelim. Damla damla damlayan lezzet. Dondurmalar... Sen ne anlatıyorsun? Dondurmalarını mutlaka deneyin. Dondurmalar harika. Dondurmalar ensef. Ensef demiş. Enfes. Hayatınızda yemediğiniz kadar güzel dondurma Drop'ta yiyin. Bak Gürkan'ın hakkı var diyeceksiniz. Efendim pastaları yiyin. Turtaları yiyin. Pondikankileri, mondikankileri yiyin. Yiyin gitsin. 2 milyon geri geldi Gürkan abi. Artık fakir değilim demiş Tanju. Your money now smart Revolut Visa. Premium. Sen bu Revolut'un kartını niye aldın ki? Kartsız yapamıyor musun? Bende de var Revolut'ta, karta gerek duymadım. Sen bu Revolut'tan ne işten çeviriyorsun be? Seni iforiyalar tutacak, iforiyalar tutacak seni be. Dört kere yazacak seni iforiya be. Çiko'nun götü yanıya günaydın, hayırlı programlar abim demiş. Ay oku, istemeden okudum, bunu okumamam lazımdı değil mi? Ramazan. Ramazan. Nasılsın be? Nasılsın ben? Hiçbir esir Ramazan Kadri. Aynı şey sana da oluyor galiba. Çok sıkışıkmışım bugünlerde, öyle haberler alıyorum. İşten başını kaldıramazmışsın. Hoppa Timur Bey, çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi demiş Tolga. Yaşa. Hoş geldin. Düşmanlara yolluyor bu şarkıyı. Hadi bakalım düşmanlara gelsin. Maymunlara gelsin, iki maymuna gelsin.

PSK Hüseyin Aspat Yastıköy'de. Yastıköy'ün merkezinde, yolun üzerinde. Oğuzların evinin karşısında. İkinci el arabalar, araba kiralama. 9 kişilik minibüsleri var. Kiralayın sevgili dostlar. Ne dedi o uğursuz diyor Çiko. Mikrofondan söyleyemem. Mikrofondan söyleyemem ama fotoğrafını çekip gönderebilirim.

İngiltere paralarını koyayım oraya diyor Tanju. O zaman cuma akşamki masa senden. Ellemeyin Yasin'i. Ellemeyin Yasin'i. Yasin alın terinin kazanıyor paraları. Senin gibi kumardan kazanmıyor. Tarkan. Nasılsın be Tarkan'ım ben? Seni sevmeye başladım ben. Zengin insanları seviyorum ben. Döndün Hollanda'ya.

Vesel beni dinliyor mu? Vesel. Dün annenle muhabbet ettik. Vesel. Annem bir kız bulsun Vesel diyor. Dün tarlada seni dinlerdim ama nereden yazacağımı bilemiyorum, mesaj yollayamadım diyor. Vesel. Annene telefon numaranı verin, ben unuttum dün muhabbet etmekten, veremedim. Bana WhatsApp'tan yazsın. Aa, ben fas fakirim, kumardan diyor ben. Çalışayım göstereyim demiş, göstereyim demiş Tanju. Niye çalışınca revoltana mı yatırıyorlar parayı? He? Yaşa. Yaşa Ahmet, gümrükten geçmiş. Buraya rekor seviyede bir zamanda geçtin hemen. Aa, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Yollar boş. Yollar boş. Evet, akşam geldim demiş Tarkan. Vesel. Burada mısın? Anan diye evlensin diye, ona diye bir tane Mercedes alacağım diyor. Öyle dedi. Evlensin, kız arkadaşı bulsun kendine, bir nişan yapsın, bir Mercedes alacağız dedi.

Tanju, ben senin arkadaşın olayım. Bırak kız arkadaşını, ben senin erkek arkadaşın olayım. Ben senin boyfriend'in olayım Tanju. Ben senin sugar daddy'n olayım Tanju. Hay paralara, hay paralara. Yayın ara sıra sanki takılıyor demiş Tayfun. Takılmıyor, ben burayı basıyorum. Burada bir kopça var, istemeden elimle orayı basıyorum. Yayın takılıyor. Araba kolay, kız zor diyor Veysel. Ama ben annene dedim, ilk önce arabayı alın ki dedim, o kızdan kız bulsun dedim. Doğru dememiş miyim? Araba olmadan nasıl olacak kız işi?

0: dedim vakit erkenken alın arabayı dedim. Bak dedim benim yaşım geçti. Yeni araba aldım ama koca karılar gibi buluyor. Sadece koca karılar geliyor bakıyor bana. Ya. Onların da fakir olanları, fasfakir olanları. Agora Plus. Agora Plus'lara çok teşekkür ediyorum. Agora Plus'larda. Agora Plus'ta yarım çarın karşısında. Az aksi yap. Yapma. 1.30. Yüzey temizleyici 1 litresi. Papalı pulu Miranda bisküvi 1.5 euro. Essex çamaşır deterjanı 50 yıkamalık 4.5 euro toz ve sıvı halde. Rodopaki kakaolu süt 1.20 500 ml. 3 x 250 ml 1.80. Triple pack pakette 3 tane 3 paket bebek mendili 3 x 54 tane var içinde 1.90. Baby Care, Baby Care marka. Agora Plus'ta, Agora Plus'ta yarım çanın karşısında gümüşüne de. Tam mafyasın sen. Tam mafyalar öyle yapıyor. Karısını karın üzerinde de yapıyor. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Sen tam mafyasın. Ne salladı be, ne salladın, salladın. Yazmayayım dedin. Bokunu çıkardın demiş Mert. Vay, sen dinler miydin? Annen dedi ki sakın dedi Mert'in haberi olmasın bunlardan dedi. Hiç sallamadım. Sadece dedi Mert duymasın dedi. Seni evlendirdiler, o kadar masraf düğün yaptılar, şey yaptılar. Sus, konuşma. Vesele Mercedes alacağız. Sus. Kızan evde mi kalsın? He? Sus orada otur evde kızanına bak sen. Bak dün gittik şeye. Timuçin'le şeye gittik. Fener'e gittik dönüşte. Annesi ayrı arıyor, karısı ayrı arıyor. Annesi diyor neredesin, arabadayım, geliyorum Gürkan abi, bırakacağım onu sonra geleceğim diyor. Ama diyor sesler duyuluyor diyor. Kim var diyor, kız mı var yanında diye. Bak Gürkan abimin yayınını dinliyoruz diyor.
1: Sensin fıstık.
0: Timuçin. Sensin fıstık. Ondan sonra anası inanmadı. Ben dedim benim dedim. Fıstık. Kızlar da var ama arkada kız da var dedim. Arkada ne de aradı? Neredesin, kiminlesin, ne zaman geleceksin?
1: Fıstık.
0: Ya evlilik zor. Zor evlilik. Hiç bana göre değil. Hiç bana göre değil. Bana da bir iki dedikodu anlatsana, dünyadan haberim olsun demiş Enis. Sen ayakta uyuyasın be kardeşim. Sen ayakta uyuyasın, sen dedikodunun önünden geçsen, onun olayın önünden geçsen, olayın içinde yaşasan, onun olay olduğunu fark etmiyorsun sen. Veysel Mercedes'e sığmıyor be, açan bileyim demiş Mert. Senin dilini koparırım. Ona büyük Mercedes alacağız. Nasıl sığmıyor? Bak Çiko Koytos'una ne diyor, bak. Bak mesele ne diyor bu Mert, bak.
1: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık. Senin adını verdim, hemen saldılar demiş Ahmet. Ben gümrükte bir yüksek mertebede bir gümrük memuru tanıyorum. Geçen de onunla tanıştık, şakasız. Bana dedi ki Türkiye'ye geçerken, Türkiye'den giderken dedi, beni ara dedi, numarasını verdim. Ben olmasam bile dedi, benim ismimi ver dedi, beni onlar ararlar dedi, ben çalışmasam bile dedi. Seni dedi hiç sıradan beklemeden geçireceğim dedi. Hiç kullanmadım o hakkımı. Torpil hiç sevmem. Çünkü ondan sonra hiç Türkiye'ye gitmedim. Ondan kullanmadım. Veysel'in kaynanası var ki demiş Hüseyin. Süleyman Çiko.

şu an çalan fındık fıstık. Sıradaki müzik tavşan. Seni görmeden gittim, ona üzüldüm. Öpemedim seni demiş Tarkan.

Ah, bize lazım. Yorgan lastik. Oo! Korkma. Kuş zıpladı bir kere. Korkma. Korkma, sonra gene konuşmayacaksın. Korkma.

πετάξτε τις βέρες, τι τις θέλετε. Το καλοκαίρι με αυτή τη ζέστη είναι βαριές οι βέρες. Βαριές είναι οι βέρες. Dost cenaze hizmetleri, iki tane dost, iki arkadaş, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Çukurkahve'nin karşısında sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmet veriyor. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Avrio Saime Frescos, gezme var bugün. Azıcık o pestanı sudan içeyim iyi gelecek diyor Tanju. Ondan sonra gel bana, ben gene seni okuyacağım, iyi mi? Gezmeden sonra bana gel. Gel ben sana öfereceğim, gel. Timurcuk nerede be? Akşamki neler yaptı o kızdan geri uyanamadı bugün. Nedim Şerif. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Bu arada Pralina Pastanesi'nde bayıldığım bir şey var. İçi çikolata dolgulu. Nutella mıdır, merenda mıdır nedir işte. Böyle salyangoz şeklinde dolama var. Ona bayılıyorum. Ona bayılıyorum. Bir de Galoktobreko yapmışlar. Çok güzel akşam. Ona da bayılıyorum. Sadece kokladım putuyu. Mert'in annesi kapatırken kokladım. İlyas'a hediye götürdük. Ne yapayım, diyetteyim. Böyle güzel

işte vücut yapmak için bazı şeylerden şey yapmak lazım, vazgeçmek lazım. Ne yapacaksın? The Boris Atayaki Sola, The Boris İthaminus Omorfos Kedes Hatoros Baklavades Lukumakya Börek ya İsa Ekspolakila Kesatros Sineke Baklavada Keboredak ya Burekak ya. Tamam öptürücüz bir şeyler Yunanlılar Stavros öpüyorlar demiş Etanju. Konuşturma beni. Gel. Gel bak benim kuş sesi bekliyor. Çok hoşuna gidiyor öpülmek benim kuşum. Gel.

ben sola ile yapayım Stavros'u, kabul olmasın diye demiş Tanju. Sen Miçotaki gibisin. Daha Stavros'unu yapma bilmiyesin. Niye Stavros yapıyorsun be deli? İme Müslümanız desene papaza. Pilates'e mi başladın sen diyor Mert ya? Pilates yapıyorum karın kaslarım sertleşsin diye. Sizin baklavalar gibi olsun diye. Kıskanıyorsun sen. Sen Veysel'i de kıskanıyorsun baksana. Baksana kardeşin kardeşi söylediği lafa Mercedes'e sığmaz Veysel diyor. Baksana. Semih. Nasılsın? Sevgilim. Sigortacım. Sevgili danışmanım. Sevgilim. Muhasebecim. Ne zaman ne lazım olsa Semih hemen ne zaman hep pazar günleri rahatsız ediyor Semih'i. Bana bulaşan zaten diyorum ya bize, bana bulaşmayın bak. Bana bulaşan bin pişman. Her zaman Semih sağ olsun yardımcı oluyor her konuda. Genelde pazar günleri, tatil günleri geliyor aklımıza. Benim ve bütün sülalemin. Soyumun. Aklımıza pazar günleri geliyor. Hep soru soru yazına pazar günü. Eraini veramu. Ve taksati veramu. Para için bak Gürkan abi 5000 veriyorlar. Stavros'u yapana da alayım seni de iyi para bence demiş. 5000 verirlerse kardeşim 5 kere yaparım ben siz şeyi. 5000'e 5 5000 kere 1000 kere 5000'e 1000 kere Stavros yaparım ben. Bir başlarım hiç papaz girene kadar durmadan Stavros yaparım. Sığmaz Dilba sevmez düzelt onu diyor Mert. Vallahi da billahi de sığmaz yazdık. Niye sevmeyeceğimiş Mercedes'i ben? Mercedes sevmeyen insan mı var? Ya? Seni kıskanç seni. Ramazan 4 fotoğraf gönderdi. Bu bizim klima mı? Vay ne güzel yapmışsın. Tokalo pramar yine yine yaşa be Ramazan be. Yaşa be. Nasıl marka bu klima Sendo marka? Sen şey marka takacağım dediydin ya. Sendo marka klima nasıl marka klima bu be? Sen başka bir marka söylediydin ya. Saygılar hürmetler efendim iyi yayınlar dilerim demiş Semih. Benden de saygılar hürmetler. Hürmetler efendim benden. Ben 5000'e buraya. Oho. Hatim bile indiririm Tanju. Veysel cevap ver diyor. Veysel'in kaynanası var ki demiş. Veysel cevap ver diyor Çiko. Vay bu klima çok güzel olmuş ha. Çok fena güzel olmuş.

Bismillah de stavros çekmeye başlamadan iki taraftan da hayır kazanasın demiş Alimoğlu. Tövbe yarabbim ya sallallahu. Alimoğlu Molla Ali, av tokinisi. Şarkıyı başa alacağım, susacağım azıcık merak etmeyin. Tokinisi, otobüs için, kamyon ehliyeti için, fagana magana ehliyeti için, atma Gürkan. Alimoğlu Molla Ali'yi seçin. Timuçin'e dedim ehliyetimi aldın mı dedim. Ama diyor dedi daha simataları vermedim ehliyeti nasıl alacağım dedi. Ne bileyim ben dedim be. Simatalardan geçebileceğim dedi. Ama diyor dedi 100 sorudan 10 tane çıkıyor ya dedi. Onu öğrenemeyecek mi dedi. Ne bileyim dedim be kardeşim benim kafam kesmiyor dedim. Ben torpilden aldı dedi ehliyeti. Ya benim hiç kafam kesmiyor öyle şeylere. Ondan sonra plete. Alimoğlu Molla Ali otomatik vitesli arabada da araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Çok kolay zaten. Otomatik vitesli arabada da ehliyet alabilirsiniz. Auto kinesis. I love Ali. I love Komodini. Veysel kaynanamı seveyim. Cevap ver çiko. Tigustayn haftaleyi oldu Mert. Evet çiko. Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz siz be çiko be? Kız yok kaynana nasıl olacak demiş Veysel. Çiko cevap ver. Kız yok kaynana nasıl olacak? Kız olmayan kaynana mı seviyor? Ne yapayım? Veysel anasından büyük Veysel anasından büyük karı getirmesin eve. Ben döverim o Veysel'i.

0: üstüne koydum foto çekeyim diye abim. TSL markam sizin klima demiş. Ramazan. TSL. Mi kaliteli markasta klimatistika. Ben TSL tercih ederim. TSL marka klima taktırtın dedi. Biz de Ramazan'a tabii ki güvendik. Ramazan bu işin ustası. Kaç! Telleri yiyor. İyice manyaklaştın artık. Kaç! Vallahi bir gözle kaş arasında zarar yapıyor bu huzurun kuşu. Pire fotka i kalamarga. İki tonya pire fotka. Gündür Salih Gürkan Bey, bu oyun havasının ismini söyler misin demiş. Saat kaçta yazmışsınız? Hangi oyun havasının ismini? Oyun havası çalmadı mı şimdiye kadar? Bliyet! Japonca küfredeceğim sana. Japonca küfrettireceğim sana şimdi ama. Ama bliyet. Hay tutamıyorum kuşu ya. Vallahi tutamıyorum senden. Bakın şimdi beni. Hoş! Pantollarımı, gömleklerimi yiyor. Sevgili Temekel, beni duyuyor musun?
1: Duyuyorum.
0: Şimdi ben kuşuma çok kızdım. Burada çok zarar yapıyor. Ona Japonca bir şeyler söyleyelim mi? Japonca. Kuşum yeter artık, yapma. Sana çok rica ediyorum, yapma. Gir kafesine diyelim ama Japonca diyelim. Hadi.
1: Tamam, yumuşak ama net bir şekilde Japonca söylüyorum.
0: Yumuşak söyle.
1: Yametene. Kafesine gir lütfen. Ne mo onegai yamete otonashiku kagoni haitte. Yani yapalım. Kafesine gir lütfen.
0: Biraz daha sert söylesek olmaz mı? Bak hiç anlamadı.
1: Tamam. Daha sert söylüyorum.
0: Daha sert söyle.
1: İyi kage ni shiro. Mo yamero. İma sugu. Kago ni haide. Artık yeter. Hemen kafesine gir.
0: Artık yeter. Hemen kafesine gir. Acil olarak hemen kafesine gir. Hemen kafesine gir. Hemen kafesine gir diyelim Japonca. Hadi.
1: Acil ve net söylüyorum. İma sugu kago ni haide. İma sugu haide. İma haide. Hemen kafesine gir. Şimdi gir. Şimdi gir.
0: İma. Hoştur be. Hoştur isim ayı kanıma. Hıç doğru yeme yeme yeme. Yeme onu be. Yeme onu be. Yeme be. Yeme be. Yeme. Bir iplik bulmuş yerde onu yiyor. Sevgili Tevekelim. İma be. Yeme be. Yeme be. Yeme be. Hıç doğru yatanı kora krikosundan dövsem olur mu bu kuşu?
1: Vallahi. Biraz daha yumuşak davranmakta fayda var. Hmm. Belki sakince elinden alabilirsin. Başka bir şeye yönlendirebilirsin. Ama şiddet çözüm değil.
0: Şiddet çözüm değil. O zaman toprak bebeğe de bir şey söyleyelim. Toprak da kediyi... neyin içine koymuş? Kediyi çamaşır sepetinin içine koymuş. Toprak. Bunu Türkçe söyleyelim. Toprak. Toprak çocuğum. Toprak yavrum, ne olur yapma. Kedileri hırpalama diyelim. Hadi, hadi bakalım dinleyecek
1: misin? Toprak, yavrum, kediyi rahat bırakır mısın lütfen? Onu hırpalama, sadece nazik ol, tamam mı? Evet. Hayvanlar hassas, sevgiyle yaklaş. Lütfen şimdi onu serbest bırak.
0: Bir kere daha söyleyelim. Biraz daha sert söylesek acaba toprağa olur mu? Toprak bebeğe. Toprak bebeğe 5 yaşında, anlıyor şu anda seni.
1: Toprak, kediyi hemen bırak. Onu çamaşır sepetine koymak yok. Hayvanlar oyuncak değil. Onlara zarar veremezsin. Şimdi kediyi serbest bırak ve bir daha yapma. Hadi. Anladın mı? Kediyi bırak şimdi.
0: Yaşa. Çok güzel oldu. Toprak. Bak yollarım sana yapay zekayı. Toprak. Kediyi bırak. Toprak senin çükünü keserim. Toprak. Azıcık korkutayım kızını. Toprak. Çükünü keserim, senin çüksüz gezersin bak. Kediyi bırak toprak. Keserim çükürü. Ababım. Ababu. Tevekel Japoncayı pomakça gibi konuştu ya. Ababu pomakça gibi konuştu Japoncayı. Gürkan abi ne zaman geleceksin? Gene Yemel Taverna'ya demiş Alperen. Hangi Taverna'ya ben? Nerede gördün sen beni? Toprak. Kediyi bırak. Kediler oyuncak değil yavrum. Yavrum. Yeni bir küçük oyuncak kedi bulmuş Toprak. Anacığım

Fistoni Dayı mı Alper'e? Geleyim mi? Ne zaman istiyorsun geleyim? Allah'ın delisi, birkaç gün daha Japonca da öğreneceğiz demiş Evgin. Evgin abi. Mehmet Ahmet, baş börekçim, baş lahmacuncum, hoş geldin. Hoş geldin. Baş pideciğim. Gönül bu sevdadan vaz mı geçer? Sen gittin gideni. Asmalı sokaktan hep lahmacunların uçlarını yakıyorlar. Hep uçlarını yakıyorlar lahmacunların nedense.

bir akşam bir cumartesi şeye gideceğim. Le Caps Cafe'ye. Her cumartesi fırında kuzu var. Bazen canlı müzik var. Le Caps Cafe'de sabah saatlerinden itibaren kahve çeşitleri var. İlin. Köy dışına da servis, Yastıköy'de. Her gün ızgara var. Izgara var, köfte var, şiş var, mış var. Ya Osman'ım. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Her türlü inşaat malzemesi. Özkom Mehmet Özcan. İnşaat panellerinde yılların tecrübesi. Yunanistan çapındaki en uygun fiyatlar. Özkom Mehmet Özcan'da bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri yakından gidin görün. Özkom Mehmet Özcan ısırma kuşum. Isırma. Seher Serret'e günaydın, günaydın, günaydın. Kuşu tutamıyorum, sinir oldum. Kuşu tutabilsem kafesi koyup öteye götüreceğim annemin yanına, tutamıyorum kuşu. Sinir oldum kuşa, sinir oldum kuşa.

Mona Lisa gelinlik sabah 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembe günleri öğleden sonra da açık Mona Lisa sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlikte kalite, 30 yıllık tecrübe. Mona Lisa Hatice abla. Canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin masası, gelin buketleri. Mona Lisa.

mermer deyince, mermerci deyince, efendim, Susurköy'den Koznadere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda mermerci Coşkun Ünit ve ekibi var sevgili dostlarım. Her türlü mermer işleri, fayans işleri, ne fayansı veya mermer işleri, granit işleri, evinizin bozulan rengi solar, çatlayan mermerlerinin parlatılması, değiştirilmesi işlemleri, toptan ve perakende satışlar, Coşkun Ünit Marmaras olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Motoclass, klas işler, motoclass, klas fiyatlar, stil bayi, motoclass, sizin de tercih ettiğiniz isim olsun Kozlukepir'de. Çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, motosikletler, odun biç kesme makineleri, motoclass'ta sevgili dostlar. Motoclass ve kayık tamirinde uzman, kayık motorlarının tamirinde uzman, kayıkların boyama işleri, bakım işleri, teknelerin boyama bakım işleri. Hüseyin benim hem köylüm, ünlü kayıkçı. İskeçe girişinde Hüseyin. Emporico Flamingo'ya gelmezden önce Bülent'in yanında solda Eko Benzinci Bülent'in

Çiko yanlarım ağrıyor çalacağım, hazır mısın? Yanlarım ağrıyor Hülya, Hülya çalacağım, hazır mısın? Tolga, sen nasılsın be? Pilatesçi Tolga. Sinan, SBS. Sinan, profesyonel şoförlerin takak yalarında, dijital takak yalarını da hazırlıyor. Ya takak yalara, takak ne demek Türkçesi? Hani dijital okuyucu, kilometre sayacını okuyor hani. Sinan SBS konsolosluk entrante kar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet genleme değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, devlet harç bulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda SBS Consulting Enter Rent-A-Car tüm elektronik faturanızı ödeyebileceğiniz yer olacak. Sobacı Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. SBS Consulting and Rent-A-Car. Yarimi görmezsem şu gönlüm var aslanı.

boya işinde uzman isim. Yalımlı'da ama Yalımlı'nın dışında her yerde hizmetinizde. Bir telefon etmeniz yeterli. Eray Harbaz ve ekibi, işini iyi yapan, söz verdiği zamanda gelen, söz verdiği zamanda işini bitiren usta, boya ustası Eray Harbaz ve ekibi. İsteyen benden telefon numarasını alabilir. Eray'ın sevgili dostlar. Şimdi en sevdiğim potpuriye geliyor sıra. 22 dakika 26 saniye oynayacağız, tamam mı? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Rosalind Butik diyelim. Rosalind Butik'te indirimler devam ediyor. %30, %40 indirimler. Tesettür giyimde %50 indirim. Abiye kıyafetler, günlük kıyafetler, çantalar, mantalar. Giyim deyince, bayan giyimi deyince Rosalind. Rosalind.butik komutanı olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz Rosalind'i. Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında. Demokrito bir de. Öyle. El la pame, el la pame. Haydi chico. Dose. Ela. Haydi Mert. Haydi Vesel. Haydi Tolga.

0: Ne video yollamış, nasıl video yollamış arkadaş be? Haşmet. Canlı yayında anlatırım diye anlatmazmış bana. Bak nasıl biliyor beni.
1: Anlatacağım, şu an anlatacağım. Neler geliyor başımda, neler neler yolluyorlar be Gürkan abi. Yollamış arkadaşım dedi bir video anlatacak. Sen şimdi canlı yayında dinletirsin, seni anlatmıyor. Ara sonra anlatacağım.
0: Ben canlı yayında nasıl dinleteceğim videoyu? Videoya bakmak lazım. Niye dinleteceğim şimdi canlı yayında ben? Neler geliyor başına be? Neler geliyor başına, benim başıma bir şey gelmiyor. Günaydın Gürkan. Bugün çok enerjiksin maşallah demiş Hatice ablam. Yasu günaydın. Günaydın Hatice ablam. Mona Lisa. Ella Mona Lisa.

Bana nasıl bir şey diyecekler, bir video video gönderecekler. Ben yolup atarım adamı, rezil ederim canlı yayında. Korkuyor herkes benden. Buradan Haşmet'i yumuşak yumuşak. Bak sen. Rezil ederim. Rezil ederim. Hey hey hey.

Elektro Rank Sünnetçiköy'de, Sünnetçiköy'ün merkezinde hizmetinizde. Elektrikli elektronik eşyalar Elektro Rank'ta. Uygun fiyatlar Elektro Rank'ta. Güneş enerjisi panellerinde toplam ve perakende satış kurulum Elektro Rank'ta. Isı pompaları, güneş enerjisi termos fonları, klimalar Elektro Rank'ta sevgili dostlar.

Elektrorank Alpay ve Altan kardeşler Sünnetçi köyde uzun yıllardan beri hep son sorum onlar, çok uzun yıllardan beri. Ve HS Kars Hüseyin Aspant ve ekibi ikinci el arabalar, kiralık arabalar, kiralık 9 kişilik minibüsleri var. İstediğiniz yere götürsün şoförüyle beraber sizleri. Hüseyin Aspant, HS Kars. Traktör deyince, traktörcü deyince, Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında her türlü ikinci el traktörler. Birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörlerin batrak yabağı, Türkiye'den traktör kabinleri getiriyor. Aynı zamanda tarım aletlerinin bakımını, servisini yapıyor sulama beklerinin. Mesut, Bayatlı'da. Köy kahvesinin karşısında. Almayan dünyada adam mıdır? Abi bu senin Haşmet, neden hep sana takma isim takıyor? Akbaba derdi, şimdi Sparo diyor. Havlasana diyor. Nerede diyor Sparo bana be? Ne zaman dedi bana Sparo? Ne demek Sparo? Ne demek Sparo? Yarım ha, yarım ha. Çarım onu çarkına. Burasının şarap çanağına. Nasıl diyeceğim hiç bana? Sparo ne demek? Abi diye ya, baksana bana.

0: Küçük balık oluyor Sparo diyor Skut. Bana Sparo mu diye. Kaptan Sparo, Sparo dedi ya diyor. Ne zaman dedi be? Ne zaman dedi bana ben Kaptan Sparo diye.
1: Anlatacağım şu an anlatacağım. Neler geliyor başımda, neler neler yolluyorlar bak o kadar da. Yollamış arkadaşım biri bir video, anlatacağım sen şimdi canlı yayında dinletirsin, neler anlatmıyor.
0: Hayır yok ha, burada Sparo diye bir şey.
1: Tövbe, neler neler yolluyorlar abi. Hazırlar canlı yayını alacağım seni, atom bombasını konuşacağız. Hazırlar telefonda Jack Sparo, Gürkan. Gürkan Jack Sparo.
0: Jack Sparo diyor, Sparo demeye. Hey öküzler, öküzler.
1: Jack Sparo, Gürkan.
0: Jack Sparo kim be? Kim o Jack Sparo be? Dur bakayım buraya Jack Sparo yazayım. Jack Sparo. Kim o be? Jack Sparo, Kaptan Jack Sparo. Ha. Bu şey Karayip korsanları. Jack Sparo. Bu kültürsüzler, cahiller gene Sparo diye baksana. Baksana. Jack Sparrow. Kaptan Jack Sparrow. Karayip korsanlarının başrol oyuncusu. Pirana balığına benzeyen küçük balık türü demiş Turan abi. Tanju geldin mi? Sor teneke bilir demiş Nedim Şerif. Teneke kim? Jack Sparrow. Karayip korsanlarında oynayan aktör. Başrol oyuncusu. Sparo Dilo, Allah'ın cahili Gürdal. Karaköy'den Jack Sparo. Bizim köyden çok meşhur futbolcular çıkıyor bizim köyden. En ünlü radyocular bizim köyde. En ünlü kayık tamircileri bizim köyde. Jeskiciler bizim köyde. Hepsi. Hüseyin'in jeskisi var. Ya sizin köyde, sizin köylerde var mı jeski? Jeski. Ya. Hüseyin'in skisini kıskananlar aşağı. Kıskanırlarmış herkes. Bıra derlermiş. Nereden buraya bu parayı da jeski almış? Derlermiş Hüseyin hakkında baksana. Jack Sparrow. Dingil bir korsan demiş Hasan. Ya be. Dingil bir korsan o be. Jack Sparrow.

Pardon, kelime yazım hatası oldu diyor Gürdal. Sen birbirimize düşman etmen çalışıyorsun bizi. Faik mi veriyor sana bu akılları? He? Faik Tuzlacı mı veriyor bu akılları sana? Hınzırını ya. Hınzır. Hınzır Faik. Haşim. Alup PVC. Alüminyum PVC. Demir işleri. Alup PVC. Haşim. Angelidis'in karşısında. Eski Zamos Kars'ın olduğun yerde. 25 yıllık tecrübeyle alüminyum demir doğrama işlerinde uzman isim Alupe ve C. Coşkun. Köpeklerinize yemler, mamalar Coşkun'da. En uygun fiyatlar Coşkun'da sevgili dostlarım. Kuşlarınıza yemler, kenelenen tavuklara, civcivlere yemler Coşkun'da. Kene ilaçları Coşkun'da. Kedilerinize, köpeklerinize parazit hapları Coşkun'da.

Sen haksızsın. Haşim Faik haklı demiş Gürdan. Kadar. Kadar. Kimin haklı kimin haksız.

Efendim Stone Afro cumartesi çalışıyor. Ondan sonra kapıyorlar. 17 Ağustos'da açıyorlar. 8 son gün. 9 Ağustos'dan 17 Ağustos'a kadar kapalı olacak. Olacak. Stone Afro. Stone Afro köpü köpüğe yıkama Stone Afro'da. 20 euroya arabanın içini ve dışını yıkıyor. Evinizden işlerinizden gelip yıkayıp alıp götürüyorlar. Size geri getiriyorlar. Stone Afro. Gümüncüne de. Instagram'da Stone Afro olarak yazın. Telefon numaralarına bakın. Arayın. Attım sana şaba parası. At bol bol şaba demiş Scoot. 20 euro. Scoot'tan para yasına şaba. Scoot'tan Chico'ya şaba. Scoot'tan dinleyicilerine şaba. Scoot'tan şaba. Scoot'tan şaba. Şenol amcasından şaba. Kurban yıkanan.

İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler Sonlar'a başvurabilirler. Ödeme kolaylıklarıyla hizmet veriyor Sonlar. Sevgili dostlarım, çok teşekkür ediyoruz Sonlar'a programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Efendim, buradan da buraya dokunalım. Şuradan da şuraya dokunup kuru kahve deyince aklınıza Kuru Kahveci Hacı da gelsin diyoruz. Kuru Kahveci Hacı'nın kahveleri sevgili dostlarım, Sansiyon'un sağ karşı köşesinde, Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında. Bugün sponsorum değilmiş ama yok zararı. Bakayım, sponsorum mu benim? Karıştırmış olabilirim. Değil, o dün sponsorumdu. Dün yok zararı. Hepsi sponsorumuz. Yarın sponsorum Hacı. Haydi bakalım. Haydi bakalım.

kahveci Nihat. 48 yıllık tecrübe. Kuru kahvede fark yaratıyor Nihat. El la pame dosse. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde. Kendi tayinlerini de kendi üretiyorlar. Ayrıca seçkin bakkal ve marketlerde, Karaçanlar'da da nerede buluyoruz Karaçanlar kızanları? He? Nerede buluyoruz? Nihat kuru kahvesini aldınız, içtiniz, denediniz mi? Ben Türk kahvesi içmiyoruz biz diyor. Bu Z kuşağının kızanları. Skut. Ella. Dosse. Dosse, dosse, dosse, dosse, dosse, dosse. Afakanlar basmaya başladı beni. Siz hiç afakan basıyor mu? Çok fena bir şey afakan basmasın. Hiç, ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Çok fena bir şey.

Dil yumuşak G kuşağı şimdiki kızanlar demiş. Alıyız demiş Kut. O zaman sen yumuşak G kuşağı değilsin. Siz koca dingil oldunuz hemen. Siz nereden Z kuşağısınız zaten? Koca koca dingiller.

Sevgili Tevekel, nasılsın? Sesli iletişim. Ne oldu be Tevekel? Bozuldun mu?

0: böyle ama etkili bir şekilde söyleyelim onu, tamam mı? Seni seviyorum bebeğim, Japonca.
1: Tamam. I stereo baby. Bu direkt ve yoğun bir ifade. Daha yumuşak bir versiyonu da var. Dice Kileo Baby. İkisi de etkili. Tonlamaya dikkat. Yumuşak ama net.
0: Canım Japonca'da baby mi diyorlar bebeğe?
1: Genelde Japonca'da baby İngilizce'den alınma olarak kullanılıyor. Aa. Ama daha yerel ve samimi istersen koyka. Koy yani sevgilim de denebilir.
0: Koyka.
1: Aishi terio koy. Ya da daha sıcak bir tonla. Dice Kileo koy.
0: Dice Kileo.
1: Daha doğal ve yerli bir ifade. Dice Kileo koy.
0: Dice Kideo koy.
1: Doğal, sıcak.
0: Doğal, sıcak.
1: Tam olarak bu.
0: Dice Kideo
1: koy. Tavsiyem yumuşak bir daire başlayıp yolda hafifçe yükselmek.
0: Ha, peki sevgili dostlarım, sevgili dinleyicilerim, ben sizi çok seviyorum diyelim Japonca.
1: Sevgili dostlarım, sevgili dinleyicilerim, hepinizi çok seviyorum. Japonca da şöyle olur. Shiyainaru yujin tachi, soshite taisetsuna risuna no minasan, kokoro kara aishiteimasu. Basitçe... Shiyainaru yujin tachi, soshite taisetsuna risuna no minasan, kokoro kara aishiteimasu. Tonlamayı sıcak ve yumuşak tut.
0: Kokoro kara aishiteimasu.
1: Evet, tam olarak öyle. Kokoro kara aishiteimasu. Kalpten seviyorum demek.
0: Kokoro kara kalpten mi demek?
1: Evet. Kokoro kara kalpten, içten anlamına geliyor.
0: Kokoro kara aishiteimasu. Kokoro kara.

0: Japonca önce yumuşakça dayasiki. Kokora kara. Yumuşakça dayak atsiki. Kokora kara. Sor bakalım senin devkele. Faik ne zaman barışacak senden demiş. Amca Atakan bastın seni. Hafakan değil. Yufkaçı'yı niye söylemiyorsun demiş. Kokora Ali. Mari unuttu mu? Sevgili dinleyicim, benim bir sponsorum var. O çok güzel, saçta pişmiş yufka yapıyor, böreklik yufka. Tamam mı?
1: Oo, saçta pişmiş yufka.
0: Çok güzel.
1: Tamamdır, Türk böreği, anladım.
0: Türk böreği olur ondan, Laz böreği olur. Oo. Çok güzel, bilir misin?
1: Oo. Evet, oo. Hafif şerbetli olur. Çok güzel olur.
0: Nasıl hem olacağım tuzlu, şerbetli canım?
1: Hem tatlı versiyonu var.
0: Ha evet, Laz versiyonu, evet.
1: Evet.
0: Laz böreği.
1: İncecik yufka.
0: Evet.
1: Evet evet.
0: Haydi o zaman.
1: İçine o mis gibi peynir. Çıtır çıtır.
0: Evet. Mis efsane gibi olur. Efsane olur. Hadi o zaman biz börekçinin reklamını önce Çince yapalım. Çince. Hadi güzel bir reklam tamam. Yap börekçiye. Hadi. Adı tamam, şey böyle. Çinayda. Dur azıcık bekle. Adı börekçinin adı neydi Gökhan?
1: Burası gelenek börek.
0: Gelenek börek değil be. Dur be. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Hadi bunu Çince tamam. Söyle. Çince bir reklam
1: oldu.
0: Hadi.
1: 亲爱的朋友们，给大家介绍一下特拉克亚优福卡里兹万费伊兹。 现烤手工包如蝉翼的优福卡饼，每一口都是家的味道，香气扑鼻，口感松软又带点酥脆，无论做早餐还是晚餐，都能让你回味无穷。特拉克亚优福卡传统手艺，用心做好饼。
0: Bir de şimdi Rusça söyleyelim yumuşak yumuşak, tamam mı? Hadi Rusça. Давай.
1: Дорогие друзья, представляю вам Тракия Юфка Резван Фейс. Традиционная тонкая юфка, приготовленная с любовью и мастерством. Ароматная, мягкая внутри и слегка хрустящая снаружи, она идеально подходит для завтрака или ужина. Настоящий вкус домашнего уюта. Тракия Юфка. Традиции, которые чувствуются в каждом кусочке.
0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Ne demek, ne demek. Her zaman.
0: Ay. Yaşa be. Yaşa be. Ne oluyor be? Cinler mi bastı programı diyor Chico. Çinliler bastı. Atakanlar bastı. Japonlar bastı.

0: yaptı. Bir de Veysel'in kaynanası onu çok seviyor. Söyle Çince demiş. Efendim Çince değil Japonca söyleyelim. Veysel'in kaynanası Veysel'i çok seviyor diyelim. Haydi de bekelim.
1: Yoş, iku yo. Watashi no giri no haha wa Veysel no koto ga hontou ni daisuki nan da. Kare no koto o itsumo homete iru yo.
0: Ha, patikarımı yazdık o. Hanımla Veysel kaynadı da o.
1: Tamam, şimdi şöyle daha net söyleyeyim Japonca. Tsuma wa Veysel ga daisuki nanda. Eşim Veysel'e bayılıyor.
0: Eşim Veysel'e bayılıyor mu? Ne diyorsun
1: evet,
0: be?
1: Tsuma wa Veysel ga daisuki nanda.
0: Kimin eşi bayılıyor Veysel'e?
1: Eşim Veysel'e bayılıyor. Senin eşin. Eşim Veysel'e bayılıyor.
0: Ben ne... Yapay zekada kafayı yedi. Bak Tevekel'cim ne demek senin eşin mesele bayılıyor.
1: Tamam şimdi düzeltiyorum.
0: Benim eşim nasıl bayılacağımış Veysel'e. Yapma öyle. Evli olsam pak kavga ettireceğim Veysel'le. Vuracağım Veysel'i. Bacağından vuracağım.
1: Eşim demek istemedim.
0: Ne demek
1: tamam,
0: istedin?
1: Tamam geri alıyorum. Kim? Eşim değil kayınvalide demek istedim.
0: Evet.
1: Japoncası
0: evet.
1: Şöyle olmalıydı. Giri no haha wa Veysel ga daisuki. Kayınvalidem Veysel'i çok seviyor.
0: Sen benden de bozuksun bayağı. Sen benden de buruksun be. Demek ki. Eşim olsa en ikonu Veysel'le öldüreceğim Veysel'i. Vuracağım önce eşimi sonra Veysel'i vuracağım. Bak sen. Bak yapay zekanın yaptığına bak. Santo papagallo tu tetio ine. Tope topio papagallo sotise mayalos. Yapay zekayı kafayı yedirttin. Helal sana demiş Hasan. Latif gülme. Faik Akan da gülüyor mu Latif? Kolay gelsin yarın görüşürüz diyor. Gürdan nereye gidiyorsun be? Hep senden ötürü Chico. Hep senden ötürü.

Dan Şabım. Türkiye'li Şenol amcasından Şabım. Şabım. Şenol amcasından Şabım. Türkiye'li Şenol amcasından Şabım. Ah İlkan, sen de benim gibi ne parancısın. Yağdır ya Şenol amca yüzükleri, iki yüzükleri. İlkan'a bak, bak coşuyor, coşuyor. Yep. Şenol amcasından Şabım. Türkiye'li Şenol amcasından Şabım. Türkiye'li Şenol amcasından Şabım. İşçazım var, file bankada randevum var demiş Gürdan. Gürdan'ım kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Bizim paramız olmadığı için bankada işimiz de olmuyor.

0: Sevgili Tevekkelciğim, benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ona hangi dilde acaba seni çok seviyorum Faik desek, seni çok seviyorum Faik dostum desek, acaba hangi dilde desek de böyle bir yabancı dil sen seç, hangi dilde söyleyelim bunu?
1: İspanyolca güzel akar. Te quiero mucho amigo Faik. Ya da daha yoğun olsun dersen te amo mucho amigo Faik. İyi ki daha samimi ve günlük, ikincisi daha derin. Bence te quiero mucho amigo Faik tam yerinde.
0: Te quiero.
1: Yumuşak, sıcak, dostça. Te quiero mucho amigo Faik.
0: Te quiero.
1: Yani seni çok... Te quiero mucho amigo Faik. Seni çok seviyorum dostum Faik demek.
0: Te quiero
1: İstersen
0: mucho.
1: İstersen tonlamayı daha sıcak yapabilirsin.
0: Te quiero mucho Malaga Faik. Ay pardon, amigo Faik. Te quiero mucho Malaga. Aman amigo Faik. Te quiero mucho. Te quiero mucho.
1: Süper gidiyorsun. Te quiero mucho amigo Faik. Tonun tam
0: mucho.
1: Sıcak.
0: Malaga,
1: tam
0: aman
1: yerinde.
0: Amigo Faik. Te quiero mucho amigo Faik.
1: Harika oldu. Oh. Te quiero mucho, amigo Faik. Hem yumuşak hem içten. Mucho, amigo Faik.
0: Mucho, mucho, amigo Faik. Mucho.
1: Aynen öyle. Çok güzel söyledin. Tam kalpten. Te quiero mucho, amigo Faik.

Te quiero micho, manaca, amigo fai. Te quiero micho, mucho, mucho, gracias. Barışmadık Hüseyin, barışmadık.

0: sevgili. Sevgili Temekin'im, çok merak ettiğim bir şey var. Sevgili Tevekel, merak ettiğim bir şey var diyorum.
1: Dinliyorum, sor bakalım.
0: Papua Yeni Gine'de nasıl bir dil? Papua Yeni Gine'de hangi dili konuşuyorlar?
1: Hemen bakıyorum. Güzel bir soru. Papua Yeni Gine tek bir dilden oluşmuyor. Dünyada en çok dilin konuşulduğu yerlerden biri. 800'den fazla yerel dil var. Ama 3 tane resmi dili var. Tokbisin. Tokbisin de merhaba demek. Evet, aynen öyle.
0: O zaman Papua Yeni Gine'de en çok konuşulan dilde Faik, ne olur beni affet. Ne olur beni affet Faik diyelim, tamam mı? Hadi.
1: Tokbisin de şöyle diyebilirsin. Faik, please forgive me. Yani Faik, lütfen beni affet demek. Sesini yumuşak, içten tutarsan daha da etkileyici olur. İstersen tamam, birlikte tekrar edebiliriz.
0: Hadi edelim.
1: Tamam, yavaşça söylüyorum. Faik, please forgive me. Hadi şimdi sen dene.
0: Faik, please.
1: Aynı ritimle, sakince.
0: Faik, please forgive me.
1: Güzel başladın. Küçük bir düzeltme, forgive me olacak. Bir daha deneyelim mi?
0: Faik, forgive me, please. Faik, please forgive me.
1: Yaklaştın, forgive me diyeceğiz. Yani Faik, please forgive me.
0: İspanyolca söyleyelim
1: yumuşak
0: bunu.
1: Yumuşak bir tonla.
0: İspanyolca söyleyelim bunu. Faik, sevgili tabii dostum, ki ne olursun beni affet. Sana kabalık ettim, kötü davrandım, beni affet.
1: İspanyolca şöyle diyebilirsin. Querido amigo Faik, por favor perdóname. Fui grosero contigo, me porté mal. Perdóname. Yumuşak bir tonla söylemen yeterli olur.
0: Oho, onları ben söyleseydim, söyleyebilsem İspanyolcam su gibi akar benim. Söyleyemem o kadar uzun. Sen söyle benim yerime.
1: O zaman kısaltalım.
0: Sen söyle benim yerime.
1: Querido Faik, por favor perdóname. Lo siento mucho.
0: Lo siento
1: yani,
0: mucho.
1: Yani sevgili Faik. Evet, lo siento mucho, çok üzgünüm demek. Tamamı şöyle. Querido Faik, por favor perdóname. Lo siento mucho. İstersen birlikte heceleyerek gidelim. Mesela ben söylerim.
0: Ay, yeter, içime fenalık getirdi. Kapıyorum seni artık.

0: Sevgili Temekel, sen Yunanistan Başkanı Miço'yu tanıyor musun? Başbakanı.
1: Bir saniye, kontrol ediyorum. Evet, Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan'ın başbakanı.
0: Aftay Hanım, tip odalım. Sağlık Bakanı da tanıyor.

chicos. Haydi. Şimdi acaba İspanyolca cevap gelir mi Faik abiden diyor Tanju. Ama o Türkçeyi zor konuşuyor. Nerede konuşacak? Komakça bir cevap gelir.

ama koskoca Yunanistan Başbakanı için bir dakika kontrol ediyorum diyor. Bunu kontrol etmeden bilmesi gerekir halbuki de diyor Mehmet. Az önce duydun mu? Vesel'le beni evli olsaydım beni katil yapacaktı. Hem karımı hem Veysel'i öldüreceğim. Karım Veysel'e bayılıyor dedi bana. Duydun mu Mehmet? Ha? Ha? Faik Pamukçu yazmış bak. Bak burada Faik bak. Stigare Manakayı Bata demiş, ne demekse bilmiyorum. Affedin küfrettiyse. Ya Şahinur abla. Bu yapay zeka vallahi billahi insanı. İnsanı iyi ki evli değilim. Yoksa bu gidip vuracaktım Veysel'i. Vallahi billahi. Önce karımı sonra Veysel'i vuracaktım. Hoş geldin Faik dostum. Hoş geldin. Sana dünyanın en güzel dillerinde özür mesajları gönderdim. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin Faik. I love Faik, I love. Kenan Şiray'ım size bir masa tavernada çözün meseleyi demiş Latif. Sen mi yapacaksın masayı? O zaman ne zaman? Ne zaman? Selam Gürkan, hayırlı yayınlar. Sana bir de Arapça söylesen olmaz demiş. Yayınlar sana bir de Arapça söylesen olmaz demiş Enver dermiş. Ha? Arapçayı ben de biliyorum be.

Dayanamıyorum sizin küs olmanıza, size yemek ısmarlayacağım diyor. Latif. Ismarlarsan barışırız. Ismarlarsan barışırız. Neden diyor Vensel? Ama duymadın ne dedi yapay zeka? Ne için beni vuracaksın demiş Vensel. Ama yapay zeka bana senin karın Vensel'i seviye dedi. Duymadın mı? Senin tevekkül senden de deli diyor Leblebci Hüseyin Aga. Babu Yasin ne zaman yapacak? Masa yolumuzu bulalım demiş Hasan. Hiç tık yok ondan bugün. Geldi bak geldi Fay. Bunu lazım kutlayalım. Bir masaya bize Gürkan abi demiş Tanju.

günü mekanı kendi aranızda belirleyin diyor Latif. Duymadım onu diyor Veysel. Oo, en güzel yerini kaçırmışsın. Yapay karım olsaydı önce karımı sonra seni vuracaktım. Debut evek elin yüzünden. Duymadı, yeniden söyle diyor. Yeniden söylemez ki şimdi. Demin şaşırdı o, iyice onun aklını bulandırdım. İkisini nasıl vuracaksın? Yakalanmadan onu sor bakalım. Ne cevap verecek demiş. Öyle şeylere cevap vermez yapay zeka o. Anam arıyor, dur.

Kaldırsana duyalım biz ne diyor. Yayına çıkıyor. Kapattım telefondan aradım. Eyüpler geldi. E ne yapayım, yayındayım. Halamın oğlu geldi. E yayındayım saat 1'e kadar biliyorsun.

beklesin. Alçık Eyüpler. Program yapıyak burada. Arayacağım bir Ekato'yu. Şikayet edeceğim adamı. Rosalin. Rosalin Butik. Rosalin. Korkmayın. Abi elbiseler, kombinler, özel günleriniz için farklı renklerin modern seçenekleri, çanta, aksesuarlar, kombinleri, gerekli ceketi takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri %30, %40 indirim. Paket paket yeni ürünler geliyor Rosalin'e. Ve Gamze Rosalin Vapurunde Palamande tesettür giyimde %50 indirim yapıyor. Vapurunde Palamande Demokrito bir de Komotini de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında. Vapurunde Palamande Vapurunde Palamande.

Ben ayarlamayacağım. Haşim dedi bana. Konuşuruz dedi. Haşmet. Ben yarın akşama boşum. Yarın akşama ayarlayın. Geleyim. Tanju da boş. Çiko. Sen boş musun be? Boş musun, dolu musun yarın akşam? Vay vay vay, gözün aydın. Şimdi full yuva çalmalısın demiş Hasan. Fay geldi diye mi? Fay, burada mısın? İbo çalayım mı?

Ben gene sandım anam yayını dinliyor, aradı, bağıracak bana sandım. Ondan korktum. Yedin beni Gürkan diyor anam. Apık sapık konuşuyorsun radyoda, yedin beni diye. Herkes bana hayran, herkes hayranım. Herkes bayılıyor programa, bir adama yaranamıyor. Yedin beni.

0: Max yoğurt, Max salata çeşitleri, minimum fiyat, maksimum kalite. Sıcak günlerde sıvı almak çok önemli. Sıcak günlerde ayran içmek çok önemli. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Sevgili Tevekel, yine canlı yayındayız bildiğin gibi. Max, Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Max diye bir sponsorum var. Sıcak günlerde ayran içmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak güzel bir anons yapalım Max'la ilgili. Hadi bakalım.
1: Sıcak bastırdı mı? Vücudun senden tek bir şey ister. Serinlik ve denge. Max ayran tam bu anlar için var. Doğal ferahlık, hafiflik ve umis gibi yoğurt tadı. Max yoğurtla yapılan her yudum yaz güneşine küçük bir mola gibi. Yanında Max salata çeşitleri sofranı hafif, serin ve dop dolu yapar. Sıcağa inat ferahlık Max'la gelir.
0: Sıcağa inat ferahlık Max ayranla gelir. Sıcağa inat ferahlık Max ayranla gelir. Max. Aga dinleyemiyorum, sen ayarla ben okeyim demiş Yasin. Hepsini tanıyorum demiş Alimolla. Yalanını yiyeyim, anasından korkmuşmuş. Hadi oradan diyor Leblebi Hüseyin Agam. Kaçta ve nereye gideceğiz demiş. Cuma akşamı Gökmen'e toplanacağız. Kaç kişi olduğumuzu belirleyelim ve Gökmen'den bir kocaman büyük bir masa yaptıralım. Yasin ödeyecek. Cuma akşamı. Yarın karar verelim, olur mu? Yazdım Tanju'ya, Çiko'ya, hepsine uyarmış. Dedim tamam dedi, ayarlayın mekanı dedi diyor Hasan Şerif Ali. Yalancı çoban. Hasan Şerif Ali hijyen servis. Batı Trakya'nın hijyeni için Hasan'ı seçin. Evlerinizi ilaçlasın. İşyerlerinizi ilaçlasın. Evleriniz, işyerleriniz misler gibi koksun, harika koksun. Hasan Şerif Ali ilaçlama işinde hijyen servis, hijyen servis. Katara menes kaçari despondikya fidyaya. Katara menaya. Fatih de Hasan'ın karşısında yine en uygun fiyatlarla koltuk üretimi, koltuk kaplama, arabaların kumaş kaplamaları, koltuk kaplamaları, tümeninin kaplanması ve Mac Catering çorba çeşitleriyle hizmet veriyor. 1000 menü ve üzerinde menü ısmarlayana düğünleriniz, etkinlikleriniz için şok fiyatlar uyguluyor Mac Catering. Ali abiyi alalım biz yanımıza, Yasigur'a lanca yapmayalım, orada Yasin'e güven olmaz demiş Tanju. Ali abinde nasıl olsa para var. Ha, fasile, fasile. Fasile, fasileleri unutturma bana Ali. Anneme söyleyeyim bakalım kaç kilo lazım. Scoot diyor, Veysel diyor, Çiko. Veysel anası salmıyor. Çok kim yesin diye. Anası salmazmış onu.

Gelin be, gelin hepiniz gelin be. Burada koca gidi Gürkan Nesinoğlu var be. Selam Gürkan abi. Bugün maalesef tatilimizin son günü. Oh, oh canıma değsin. 3 hafta su gibi geçti. Güzel anılarla dolu harika bir tatil oldu. Artık dönüş vakti geldi. Bir sonraki tatili sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Tüm dinleyicilere sevgiler, sana da kolay gelsin. İyi yayınlar derim demiş Berkay Nilay. Oh, oh. Her şeyin bir sonu var, tatilin de sonu var. Oh, oh canıma değsin. Oh, kıskanıp durdum zaten. Ali abi, cüzdan unutma iyi mi? Ali abinin Revolut kartı var mı? Revolut'u var Ali abinin. Sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun sen? Skutu kaynanası salıya mı? Tamam o zaman. Puşti mu babamu? Sakamda ne var?

0: Sevgili Tevekkelciğim, sana bir şarkı dinleteceğim. Bunun hangi dilde olduğunu ve ne dediğini tercüme eder misin bana?
1: Bakıyorum.
0: Dinletmem, dinletiyorum
1: neticenin
0: şarkıyı.
1: Neticenin Türkçe.
0: Evet, hayır.
1: Tamam.
0: Şarkıyı dinleteceğim. Bir dakika, sözleri
1: tamam,
0: birazdan
1: anladım.
0: Girecek. Birazdan girecek sözleri. Evet, ne dedi?
1: Bakıyorum. Eğer az önce dinlediğin sesi diyorsan ben onu otomatik olarak duyamıyorum. Sözleri söylersen ya
0: şöyle
1: da yazarsan.
0: Puşti puşti babo haroptin önleme söyleyemiyorum. Balkanlara ait biri. Puşti puşti babo.
1: Tamam, kontrol ediyorum. Bu haline net bir dil diyemem. Çünkü sözler biraz bozulmuş. Puşti puşti babo bazı Balkan dillerini andırabilir ama bu kadarıyla güvenilir bir dil tespiti yapamam.
0: Öyle
1: bir iki düze daha ya da sanatçı adı verirsen çok daha sağlıklı söylerim. Puştimu,
0: pore puştimu desem bir dil tespiti yapabiliyor musun?
1: Bakayım. Bununla da net tespit yapamıyorum. Harapustimu tanıdık bir kalıba uymuyor. Birkaç Balkan dili olasılık dahilinde ama bu tek ifade yeterli değil. Şarkıdan başka bir cümle daha. Ya da nerede duydun?
0: Ne puştu mu babamı? Yasin'in soyadı Kalenci değil mi diyor Alimolla? Kalenci? Sarışın şişko bir şey. Bocuk domuzu gibi. Önceden zayıf çıktın, şimdi daha yaşlanmış, çökmüş, o yanakları sarkmış, o göbe. Ya bir görsen, tanıyamazsın. Gömleğim beyaz, yakası bu. Gözlerinin altında torbalar, böyle sakulalar olmuş, hiç sorma. Yemiş onu Almanya. Sen nereden tanıyorsun? Diploma mı verdin ona yoksa? Seni de tanımadığın insan yok. Bak,

Benim de ikinci soyadım Kalenci diyor Alimonla. Akraba mısınız yoksa? Kırmızı içimde bir sızı gömleğim. Kırmızı içimde bir... Şimdi sevgili dostlarım. Yeterince bana yaptık. Benim halamın oğlu geldi. Bugün onlarla beraber olacağım. Onları bekletmeyelim. Ben programı bitireyim. Programa katkı yapan bütün sponsorlarıma çok teşekkür edeyim. Ve tabii ki en büyük teşekkürü siz değerli dostlarımıza edelim. Ve nasip kısmetse yarın randevu veririm. Yarın sabah saat 8 az geçe canlı yayında. Tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batıre Kenan ilk özel radyosum. Radyo Sten 107.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 5 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nden alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozguyol Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum ile aklınıza ne geliyorsa hepsi yapılmaktadır. Yılların tecrübesiyle, deneyimiyle sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Diğer sponsorumuz da Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünden okulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemini değiştirme, takma, yenileme, arabanızın camlarına füme geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, alarm sistemleri, açı kapama, uzaktan aç kapama, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. 697 77 40 0 96 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz.

Serdar, Ortaç'tan başlayalım bugün. Yar diye diye dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan tüm stefemler için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim.

0: Koca Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

defa mı diyeceğiz? Ölür müsün, öldürür müsün? Nalan'ı dinledik. Şimdi de Konyalı mı dinliyoruz?

Devam ediyoruz. Konyalı mı dinledik? Şimdi de 9-8'i dinliyoruz. Emir Yusuf'a gönderelim. Kolay gelsin diyelim Emir Yusuf'a.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Devam ederiz. Kısacık reklam aramız oldu. Enişte bana işte dedim. Ya da susuz yer.

Kaldır kollarını, oynat parmaklarını. Dinledik. Şimdi de Aylin Demir'le devam ediyoruz. Erik Dalın'ı dinliyoruz.

Ankaralım. Şimdi Ayşe Demir. Ankaralım, onu bilmiyorum. Ankaralı Ayşe'ye gitti aklım. Ayşe görünce Ankaralı dedik. Bu da Ankaralıdır. Orkestralan devam ediyoruz. Komşum Adnan Alaca için gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Yine dağıtıma çıkmış.

Ercide Kırma Kıflı Cengiz için gönderelim. Orkestra istedi, buraya gelirken gördüm, yoldaydım. Cengiz'e de kolay gelsin diyelim Kırma Kıflı.

mesela neyi dinliyoruz? Arife için gönderelim. Kolay gelsin Arife. Dondurma da alıyorum dedim.

0: Tuka Tuka'yı dinledik. Devam edelim. Simge'yi dinleyelim. Adnan oğlum Memur Yusuf'a demiş. Kolay gelsin demiş. Şimdi baba oğlu ikisi de Odigos şoför. Bir markette çalışıyor. Marketin ürünlerini dağıtıyor. Diğeri de yağ şirketinde.
1: Arkası gelmez dersleri.
0: Kardeşi de Odigos. İrfan da Odigos. Ailece şoförlük yapıyorlar. Yakında şirket kurur komşum Adnan. Vermesin Allah. Beni de

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

Burcu Ekin seslendirdi. Kırdım kalemini ucunu. Şimdi de Hilal Altın'dan devam ediyoruz. Sponsorlarımızı da aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan Kozkoyol Mahallesi'nde. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum ustası Serkan'ım. 697 35 91 462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Çay Üstünde Anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, farlarını temizleme. Multimedya ses sistemi, takması, değiştirmesi. Arabanız için LED lambalar. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697 77 40 096. Şarkıyı başalım, baştan dinleyelim.

Mustafa Taştan dinledik, Çamlar Altında'yı dinledik. Şimdi de Ceylan, Entarisi, Dım Dım Yar'ı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Sensiz bomboş kaldım bizim sokaklar. Şimdi de Tuncay'ı dinliyoruz. Gülüm isimli şarkısını dinliyoruz.

0: sevgiden derlerse, onu bilmem, seven kalbimdir derim. Ya bir gün mecburi bir ayrılık çıkacak derlerse, onu benden ayıracak ölümdür derim. Ya bir gün başkasını seviyormuşsun derlerse, üzülmem, sadece vicdansızmış derim.
1: Yaşar Günçel'i dinledik. Seni Seviyorum isimli şarkısını dinledik. Şimdi de git yoluna.

0: Ümit Besen'den dinledik. Odrak isimli şarkısını dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısını dinleyeceğiz. Biliyorum. Arif Susam'dan geliyorum.
1: Öyle çok.
0: Sakın unutmayı dinliyoruz.
1: Ne olur.
0: Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım.
2: Öyle bir.
0: Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nden.
2: Vazgeçmem mümkün.
0: Alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz.
2: Güneşin
0: 697-35-91-462 nol telefondan. Alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkuyol Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyorum. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır.
2: Ne olur.
0: Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemini takmam, değiştirme, arabanızın camlarına füme geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, LED ışıklar,
2: bir noktada gel.
0: Yani LED lambalar. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay Üstü'nde Grand Tunic Kalfalı Metin. 697-77-40-096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen kalın, dostça kalın.

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: İşler karıştı,
2: ne oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. Üç güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın üç gün?
1: Artık burada kalırım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: güzel. Bütün kızlar güzel.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: 6 Ağustos'tan Dünya Temiz Nefes Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Temiz Nefes Gününüz kutlu olsun. Diş ipi kullanımının ne kadar önemli olduğunu fark ettim arkadaşlar son zamanlarda. Ben implant yaptırdıktan sonra diş ipi kullanmam gerektiğini söyledi dişçim ve her ne kadar zor bulsam da ki hala zor buluyorum ama hiç yapılmayacak bir şey de değil. Başladım abi ve şunu fark ettim. Diş ipi kullanmazken ben mesela atıyorum et yedikten sonra ki en çok dişlerin arasında kalan şeylerden bir tanesi et. Kürdanla falan bile çıkaramıyorsun ya bazen bir şekilde. Oradaymış gibi görünüyor ama bir türlü çıkmıyor. Bilirsiniz o duyguyu. Diş ipiyle abi dişlerin arasında neler çıkıyormuş ya. Löp et yani böyle onlarla nasıl yaşıyormuşum hayret ettim. Ya affedersiniz yani böyle biraz iğrenç bir konu ama. Hakikaten arkadaşlar kullanmıyorsanız şöyle bir kullanın bakın. Çok fark ediyor yani acayip neler varmış meğerse dişlerinizin arasında. Onun dışında tabii ki temiz nefes için bir takım kötü alışkanlıklardan uzak durmak da gerekiyor malum. Evet, bugünkü programımızın başında böyle Dünya Temiz Nefes Günü olmasından mütevellit ağzımızla ilgili bazı hijyen konularının altını çizmiş olduk. Haydi bakalım başlıyoruz.

Ben mumbar dolması yedim. Niye yedim bilmiyorum ama yedim. Ya bir arkadaş yapmış, bunların mutfak gelenekleriymiş. Yılda bir iki defa yaparlarmış. Yapması biraz zahmetli bir şeymiş. Aslında normalde bu arkadaş sakatat, işte et, kokoreç vesaire böyle şeyler sevmeyen, hatta tiksinen bir arkadaş. Ama gelin görün ki kendisi aynı zamanda mumbar manyağı. Nasıl oluyor anlayabilmiş değilim. Yani ben ciğer, kokoreç vesaire böyle şeyleri seven bir insanım. Ama yani mumbar... Ne tür bir insan mumbar yer? Ya bu neyin kafası? Sağ olsun, Allah razı olsun, ellerine sağlık, yapmışlar. Onlar çok seviyorlarmış. Benim de tatmamı istedi. Ama abi yani... Hiç bilmeyenler için kısaca tarif edelim. Mumbar, büyük ve küçük baş hayvanların kalın bağırsaklarına deniyor arkadaşlar. Ve bu bağırsağı güzel bir şekilde temizledikten sonra içine kıyma, pirinç, bulgur gibi malzemelerden iç harç hazırlayıp mumbarın, yani hayvanın bağırsağının içine doldurulmasıyla yapılan yemek. Mumbar dolması. O zaman şimdi soruyorum. Ne gerek var? Ne gerek var? Ne gerek var? Hayır, gerçekten anlayabilmiş değilim. Yani ben şimdi yeni lezzetlere karşı, özellikle de böyle herkes...

Hani öyle bir tadı olması lazım ki, öyle bir tadı olması lazım ki buna değsin. Bu görüntüye katlanmaya değsin. Tamam, kötü bir tadı yok illaki. Ama ne gerek var? Ne gerek var? Allah'ım ya Rabbim ya. Hannibal Lecter bile bu yemeği reddedecektir, öyle söyleyeyim yani.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalar kule ile pilot arasında geçmektedir.
1: Pilottan kuleye, pilottan kuleye.
2: Buyurun, Tuncay Bey, dinlemeliyiz.
1: Allah Allah, kaç kuleye gitti söylediğim. Bir tek Sergen Bey konuşsun.
2: Diğer kuleler çıkın aradan. Nereden çıktınız siz, Allah Allah?
1: Sergen Bey, uçağımız arızalanmış olabilir. Gittikçe yükseliyoruz. Yeryüzünü artık göremiyoruz. Galiba biraz fazla yükseldik. Göstergeler de bozuldu herhalde. Radarınıza bir bakar mısınız?
2: Tabii Tuncay Bey, bakıyorum hemen. Evet, şu an radarda görünmüyorsunuz.
1: Ve giderek de yükseliyoruz. Şu an ay bile büyük görünüyor. Daha büyük görünüyor yani. Galiba uzaya doğru gidiyoruz biz.
2: Ana.
1: Profesyonel yorumunuza hayran kaldım Sergen Bey. Ana, adını verdiğiniz bu önemli yaklaşım sayesinde eminim kurtulacağız.
2: Ne yapayım Tuncay Bey? Atlayayım mı diyeyim paraşütte? Yok yani, yapacak bir şey yok. Artık ok yaydan çıkmış. Siz de atmosferden. Başınız sağ olsun. Yani mekanınız cennet olsun daha doğrusu. Böyle şeyler havacılıkta var. Yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Benim de artık kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Görüşemeyiz. Mekanınız cennet olsun.
1: Sergen Bey, ne o? Telefonla mı konuşuyorsunuz?
2: Tuncay Bey.
1: Kapatmam lazım, görüşürüz falan.
2: Sizin ne işiniz var burada? Nasıl oluyor? Uçuşta değil misiniz siz? Ben kimle konuştum?
1: İptal oldu uçuşta, bir işleteyim dedim seni.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

0: balığımızı bir güzel bala buluyoruz. Ondan sonra bala bulanmış balığımızı şöyle bir önlü arkalı ızgarımızda pişiriyoruz bir güzel. Onu bir de una da balamak. Onu bir de una da bularsak sıcak suyun içinde karabiber, bal ve limon karışımıyla en büyük etki sağlanır. Bunları üç. Bunları iç birden himene dönüşüyorsun. Bulgulara göre göktaşının çarpması sonucu devasa boyutlarda deniz yükselmesi. Aşağı ok işaretine basıp çağırıyorsunuz. Peki yukarı ok işareti ne işe yarıyor? Hayvana ve kadına şiddete hayır. Vücudunun çeşitli yerlerini dövmelerle kaptırdı. Vücudunun çeşitli yerlerini dövmelere kaptırdı.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Ya tamam, rüya dediğin saçma olur zaten ama bu kadarı da olmaz ya. Rüyamda arabayla işe gidiyorum sabah. Arka koltukta radyoda beraber çalıştığımız bir kız oturuyor. Onu da almışım, beraber gidiyoruz. Yolda bir yandan muhabbet ediyoruz işte. Ama ne hakkında konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ama bir tartışma değil. Yani kötü bir konuşma yok aramızda. Onu söyleyeyim. Yani ben ona kötü bir şey söylemiyorum ve kötü bir şey ima etmiyorum. Ama buna rağmen kız durup dururken, araba hareket halindeyken arabadan inip kaçmaya başlıyor. Böyle belli bir yöne doğru. Ondan sonra ara sokaklara karışıp gözden kayboluyor. Peki neden? Şu yüzden, meğerse abi tavuğa kaşık saplamak diye bir tabir varmış, tamam mı? Meğerse rüya işte. Ve ben bu tabiri kullanmışım. Bu yüzden bana kızmış. Ama halbuki ben böyle bir şey söylememişim. Söylemediğime eminim. Yani bırak söylemeyi, ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Tavuğa kaşık saplamak nedir ya?
3: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: 16 Kasım 2022'ye ışınla Deniz Kati. Zaman makinesi.
1: Dünya Kupası şarkısı paylaşıldı arkadaşlar. Eskiden nedense daha heyecanlı geliyordu bana, bilmiyorum. Maradona'lar falan, Arjantin, bir takım tutuyorsun kendine, böyle bir heyecan oluyordu. Son Dünya Kupalarını pek takip etmiyorum niyeyse. O Dünya Kupası ruhu öldü galiba ya. Ben de en azından bilmiyorum. Sizde yaşıyor mu Dünya Kupası ruhu? Dünya Kupası şarkıları arasında arkadaşlar, Ricky Martin'in şarkısı hiçbir zaman herhalde geçilemeyecek. Acayipti ya. Yani ondan daha iyisi sanki yapılamazmış gibi geliyor bana, biliyor musunuz? Çok güzeldi yani. Ram pam pam pam pam pam pam pam. Bak çok kısa dinleyelim ya. Vallahi özlemişim bak şimdi.

Abi bunun gibisi nasıl yapılabilir ya? Yapılabilir mi? Waka Waka da tamam, o da bir estirdi ama yani Ricky Martin'inki acayipti yani. Bilmiyorum, yeni nesilden bilmeyenler olabilir. Belki de yeni nesil için Waka Waka'nın üstüne yoktur. Bilmiyorum. Yeni şarkı çıkmış, klibini izledim arkadaşlar. Hoşuma gitti biliyor musunuz? Ya bir go go go ale ale ale olmasa da kendine has bir şeysi var yani. Sempatik geldi şarkı bana. Klibini de beğendim. Söyleyen çocuk sempatik. Birazcık böyle Michael Jackson havaları var sanki, hem sesinde hem hareketlerinde. Ama daha farklı böyle. Güzel bir şarkı, benim hoşuma gitti. Bak, nakarat kısmından azıcık bir dinleteyim size.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

babam için filmler ikiye ayrılıyor. Bir, gerilim filmleri, yani sevdiği filmler. İki, durağan filmler, yani sevmediği filmler. Yani babam için böyle bir film kategorisi var. Hani nasıl mesela bilim kurgu filmleri vardır, komedi filmleri vardır, aşk filmleri vardır. Babam için bir de böyle bir tür var. Durağan film. Ve babama film beğendirmek çok ama çok zor. Çok zor. Hep beraber film izleyecek olduğumuz zaman mesela seçiyorum bir tane. Bakın diyorum, konusu şöyleymiş, böyleymiş, anlatıyorum işte. Onu boş ver, o durağan. Ya konusuna dair iki satır bir şey okudum. Ve sen bundan filmin türünün durağan olduğuna karar verdin. Durağan. Ya o zaman sen hiç Nuri Bilge Ceylan filmi izleme mesela. Herhalde sıkıntıdan patlarsın yani. Gerçek manada yani. Dünyanın sıkıntıdan gerçekten patlayan ilk insanı olabilirsin. Babamın sinema zevki bu. Onun için durağan film diye bir film türü var ve asla seyretmiyor. Halbuki o kadar güzel filmler var ki baktığın zaman durağan. Çok güzel filmler var öyle ama hepsini kaçırıyor adam. Babam sevmiyor işte. Ona gerilim filmi olacak. Gerilim olsun. Yok mu güzel bir gerilim filmi? Şöyle bir gerilelim. Şu var baba, bak Oscar ödüllü durağan. Zaten ne zaman hep beraber bir film izleyecek olsak bir film seçme krizi yaşıyoruz. Hiç pat diye seçememişizdir. Pat diye film seçmek. İlla bir krize dönüşüyor. Bir kere zaten seçeceğimiz filmin durağan olmaması gerekiyor. Onu geçtim. Ondan sonra benim daha önce izlememiş olduğum bir film olması gerekiyor. Senin izlemediğin bir film olsun. İzlediysem izledim, ne olmuş yani? Benim izlemediğim film yok ki. Ben bütün filmleri izliyorum. Ya ben izlemişim, çok beğenmişim. Tekrar izlemeyi göze almışım ki öneriyorum. Sıkıntı yok. Güzel film çünkü. Ama sen daha önce izlemediğin halde sırf ben izlediğim için ona da gelmiyorsun. Bir daha bir best of film izlemek diye bir şey var. Bak siz de yapın hakikaten. Çünkü belli bir süreden sonra film sende siliniyor. Ya unutuyorsun. Valla. Bak valla. Çok sevdiğim bir filmi belli bir süreden sonra tekrar açıp izlemek çok keyifli bir şey yani. Ben mesela 2-3 tane yeni film izliyorsam araya bir tane de best of sıkıştırırım. En arkadan seçerim bir tane yani. Ama onlara gelmiyor işte. Ben izlemişim çünkü. Sözde kibarlık. Hani bizim yüzümüzden tekrar izleme canım yani. Halbuki şu. Hani sanki filmi ben izletiyorum onlara yani. Bak size ne güzel film izletiyorum diye hava atıyormuşum gibi. Ya ilk ben izledim. Bunu size ben öğretiyorum. Kafa bu yani, ben biliyorum. Ondan sonra aç laptopu, incele babam incele. Bakalım neler varmış. Yok bu olmaz. Şunu o beğenmez. Bunu bu beğenmez. Ya önerdiğim filmin fragmanını izletiyorum artık. Fragmanını. Bak bendeki nezakete bak. Kim uğraşır yani? Ama hizmette sınır yoktur. Al sana fragman, onu bile yani. Ve demiyorlar ki ya bırak, tamam sana güveniyoruz. Seç birini izleyelim. Bak saat kaç oldu? Fragmanları da dikkatlice izliyorlar yani. Hani dur bakalım nasılmış? Ona da bakalım. Boş ver ya, sen hiç şey yapma demek yok ya. Şimdi filmi bitirmiştik ya. Hani o durağan, bu durağan, şunu sen izlemişsin. Birisi dandik ötesi bir film önerir. Biliyorumdur yani hakikaten dandik olduğunu, ben istemem. Bu arada annemin istediği tür de bir acayip. Yeşillikli film olsunmuş. Yeşillikli. Halbuki yeşillikliyle alakası yok demek istediği, ben anlıyorum onu. Hani dram olur, duygusal olur, aile filmleri, aşk filmleri falan, gerçek hayattan filmler yani. Annem bunlara yeşillikli film diyor.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Kolay gelsin. SMA hastası yeğenim için yardımlarınızı bekliyoruz. Telefon numarasını yazmış dinleyicimiz. Sağlık olsun inşallah. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaklardır. Yapılabilecek bir şey varsa mutlaka. Tuncay kardeşim, programınızı severek dinliyoruz ama bizim için de şarkılar çalarsanız seviniriz. Şöyle bir Muazzez Ersoy olsun, Zeki Müren olsun. Alaturka şarkılar severiz biz. Kolay gelsin. Yetkililerimiz mutlaka sesinizi duyacaktır diye düşünüyorum ama Tuncay Saran Show pop çalıyor canım abicim. Fethiye'den Ekin ben, tüm iş arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Başta patronumuz Hale Hanım olmak üzere kolay gelsin diyoruz. 7/24 dinlemedeyiz, kolay gelsin. Çok teşekkürler, Fethiye'ye de selamlar. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: Ben çok küçük yaşlardayken izlediğimi hatırladığım çok garip bir film var arkadaşlar. Bundan daha önce bahsetmiştim sizlere. 3, 4 ya da 5 yaşlarımdaydım belki de. Çok küçüktüm yani. Bir evde bir ailenin başından geçen olayları anlatıyor. Garip bir şekilde evin sıcaklığı artmaya başlıyordu arkadaşlar. Ve sonra bir de şu kalmış aklımda. Bir şömineden kırmızı bir şey yakıyor. Ve en son ortaya çıkıyor ki o maket bir evmiş ve evin içinde bulunduğu ortamda yangın çıkmış. O evin sahibi olan küçük kızın kırmızı şekerde eriyip maket evin bacasından içine akmış falan filan gibi garip bir film, tamam. Bunlar kalmış benim aklımda. Ve bu film arkadaşlar çok uzun yıllar boyunca ben akla gelebilecek bütün anahtar kelimeleri kullanarak türlü türlü şekillerde aradım 80'ler korku filmleri, 70'ler korku filmleri, maket ev, yangın, eriyen şeker şömine, İngilizce hallerini kullan falan filan, hiçbir şekilde bulamamıştım. Geçenlerde şöyle bir şey oldu arkadaşlar, bu hikayenin devamı. Şimdi bir sinema programı izliyorum, tamam mı? Keyifle böyle açmışım. Kenarda konuşuyorlar. Ben de bilgisayarda bir şey yapıyorum falan filan. Sonra öyle sinemadan bahsediyorlar falan. Arada konuşan kişilerden bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Abi dedi, ben küçükken bir film seyretmiştim mesela dedi. İşte bir çift vardı bir evde. Sıcaklık giderek artmaya başlıyordu falan. Bunlar da bir şekilde kaçamıyorlardı evden. Ondan sonra evin kapı altlarından, pencerelerden falan pembemsi sakız gibi bir şey akmaya başlıyordu dedi. Mesela böyle ilginç senaryolar da vardı falan dedi. Durdum böyle. Aha dedim, aradığım film. O kadar eski bir filmin onun aklında kalmış hali. O benim aklımda kalmış halde az önce anlattım işte. Ama aynı şeyden bahsediyoruz yani. Ana! Öyle ilginç bir tesadüftü ki yani çok aramıştım arkadaşlar. Bir anda bir gün sinema programı dinlerken adam böyle bir şeyden bahsetti. Dedi işte Alacakaranlık Kuşağı dizisinin bir bölümüydü filan. Lan dedim, meğerse diziymiş bu. O yüzden bulamamışım yani. Acayip bir tesadüf oldu yani böyle. Girdim internetten yine aradım arkadaşlar ve bulamadım. Yine yok. Neyse, bu adamın adını soyadını buldum YouTube programından. İşte Instagram hesabını da buldum ve bir mesaj gönderdim ona. Tam olarak dizinin adını sordum. Bu sefer farklı bir isim söyledi. Ve sonra internetten buldum, açtım, izledim arkadaşlar. Ya o kadar ilginç bir duygu ki arkadaşlar bu. 3, 4 ya da 5 yaşlarında. Hadi 4 diyelim, tamam mesela. En son 4 yaşındayken izlediğim bir şey bu. Senin aklında bu kalmış ve bunca yıl sonra, yıllar sonra koca adam olmuşsun. İlk defa 4 yaşından sonra ilk defa o filmi izliyorsun abi. Ya bakalım aklında kaldığı haliyle gerçekte olduğu hali arasındaki fark ne? Açtım, izledim arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim, o adamdan daha net hatırlamışım. Benim hafızamda daha net kalmış. Ama benim de hafızamda kalan şey elbette gerçeğiyle birebir uyumlu değil. Şöyle, gerçekte olan şey şuymuş arkadaşlar. Çift değil, o adam yanılmış, bir aile söz konusu. Ve şömineden akma kısmını ben bilmişim. O pencere ve kapı altlarından filan demişti. Ve akan şeyin rengini ikimiz de tutturamamışız arkadaşlar. Gerçekte o şömineden akan şey yeşilmiş. Baktım böyle, vay be dedim yani. Nasıl benim aklımda kırmızı kalmış, onun aklında pembe kalmış, kim bilir başka kimlerin aklında nasıl kalmış yani. Ha bir de şunu bilememişim arkadaşlar, o da çok ilginç. Benim aklımda yangın kalmış yani. Ya bir yangın hatırlıyorum ben ya. Yangından dolayı o şeker eriyor, maket evin içine giriyor falan. Halbuki yangın diye bir şey yokmuş. Film çok gelecekte mi geçiyor artık nedir tam bilmiyorum. Üstün körü baktım böyle ilerlete. Öyle laboratuvar benzeri bir yer var. Tam da bilmiyorum yani, böyle bilim kurgusal bir ortam. Belki de gelecekteki evler öyle, bilmiyorum. Ama o ortamda bir şekilde ısı artıyor. Yangın yok ama yani. Ve oradaki ısı artınca maket evde orada olduğu için orada da öyle bir şey oluyor falan gibi ilginç bir şeymiş yani.
1: Tuncay Saran Show.

her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranın yüreğin, daha da yolun var demektir.

0: sonra duyanırsam bir hazan sabahında, bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Yarın bambaşka bir gün olacak cümlesi ne kadar güçlü bir cümle değil mi arkadaşlar? Yarın bambaşka bir gün olacak. Hani bazen hayat birden down olur ya, hani hayatın down olması. Hani birden monotonlaşmaya başlar. Yaptığınız şey size boş gibi gelmeye başlar. Hayattan zevk almamaya başlarsınız. Tuttuğunuz takımın maçı yoktur. Evde en sevdiğin yemek yoktur. Sevdiğin şarkıdan bıkmışsındır. Dizi izlemek içinden gelmez. Hava kötüdür filan, ne bileyim. Sevgilinden ayrılmışsındır. Böyle şeyler olmasına gerek yok. Bazen sebepsiz yere de sıkılabiliyor insan. Hayat bazen çok yavan geliyor. Motivasyonunu kaybediyorsun. O gibi durumlarda işte bu cümle çok iyi geliyor bence. O anlarda hatırlamak lazım. Yarın bambaşka bir gün olacak. Bambaşka bir gün. Çok güzel bir laf ya. Çünkü hakikaten inanırsan yarınlar hep bambaşka oluyor. Yarınlarımızı bambaşka yapan, güzel yapan, çok güzel yapan belki de biraz da bizleriz. Öyle güzel şeyler olabilir ki yarın. Onları bugünden hayal edemezsin. İnanmak çok güzel. İnsanın moralini yükselten bir düşünce. Yarın bambaşka bir gün olacak. Bambaşka bir gün.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Günün adı Perşembe, ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz bugün de. Harika şarkılar eşliğinde yine geçmişe doğru yolculuk yapacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün size neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Eskiden evdeki yasaklardan ve gizli eğlencelerden bahsedeceğim sizlere. Öyle yasak ve eğlence deyince aklınıza başka şeyler gelmesin. Mesela eskiden oturma odasında ayak uzatmak bile yasaktı. İşte bu tarz yasaklardan bahsedeceğiz. Çünkü oturma odası misafire aitti. Bizim için değil, gelen büyüklere hazırlanmış kutsal bir mekandı adeta. Kristal şekerliklere el sürülmez, fiskos masasının örtüsü bozulmazdı. Ama ne zaman anneler pazara gitse o odaya sessizce girilir, halının üzerine yayılır, gizlice gazoz içilir, kendimizi prens ya da prenses gibi hissederdik. Çünkü oturma odası bizim gizli sarayımız. Devam ediyoruz.

efendim eskiden evdeki yasaklardan ve gizli eğlencelerden bahsediyoruz bugün. Mesela kaset çaları battaniyenin altında dinlemek de bunlardan bir tanesi. Kaset çaları yorganın altına alır, cızıt diye başına kalem sokar ayarlardık. Teyp sesi duyulmasın diye kulaklarımızı iyice dayar, nefesimizi bile tutardık. Çünkü akşam oldu demek müzik bitti demekti. Ama o gizli sesler, işte gerçek eğlence oralardaydı. Hiçbir disko o battaniyenin altındaki kaset partisi kadar unutulmaz olmadı.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Sevgili dinleyenler, eskiden çekirdek yemek yasaktı ama biz kabukları sobalığa saklardık. Eskiden çekirdek yemek evin içinde yasaktı çünkü pislik olurdu, anneler kızardı özellikle misafir gelmeden önce. Ama biz sobanın arkasında kabukları küçük bir kutuya atar sonra pencereden boşaltırdık. Gizli gizli çıt çıt sesleri gelirken bir gözümüz de kapıdaydı. Anneler geldi mi hemen halının altına saklanırdı kabuklar. Suçluyduk ama mutluyduk o dönemlerde. Kırık plak devam ediyor.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. Bugün evdeki yasaklardan ve gizli eğlencelerden bahsediyorduk sizlere. Sıra geldi gizli sakız koleksiyonuna. Babalar genelde sakıza karşı olurlar. Çene bozar derler ya da yuttuğun zaman miden birbirine yapışır derlerdi. Ama bizler sakız kağıtlarını ütüler, defterlere yapıştırırdık. Bayram harçlığıyla alınan sakız sadece tat değil, koleksiyon demekti. Gizlice çekmecede bir kutu vardı. İçinde sadece sakız değil, çocukluğumuzun heyecanı dururdu.

Sevgili dinleyenler, eskiden televizyon kapanınca başlayan eğlenceler vardı. TRT kapanır, İstiklal Marşı çalardı ama bizlerin asıl eğlencesi o zaman başlardı. Fısıltıyla hikayeler anlatılır, duvarda gölge oyunları yapılırdı. Karanlık odada el feneriyle korku filmi çevirdiğimiz bile olurdu. Televizyon biterdi ama hayal gücümüz sabaha kadar yayındaydı. En güzelden

Harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Efendim, anneler rujları yasaklamıştı bize o dönemlerde. Ama biz ne yapardık? Aynanın kenarına sürerdik. Annelerimizin çantasında kırmızı ruj vardı. Tabii ki de bize yasaktı. Ama o evde yokken aynanın kenarına bir parça sürüp dudaklarımıza parmakla dokundururduk. Aynadaki yansıma bize kendimizi çok güzel prenses gibi hissettirirdi. Ruj silinirdi ama aynada o hayal saatlerce dururdu. 40 plak devam ediyor.

0: acı çöktü gözlerime.
1: Etme eyleme canım,
0: alın yazın buymuş diye.
1: Etme eyleme canım,
0: kaşlarını çatma öyle.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Kırık plaktasınız efendim. Geçmişe doğru yolculuğumuz devam etmekte. Eskiden evlerdeki yasaklar ve gizli eğlencelerden bahsediyorduk bugün sizlere. Halının üzerinde gizli seksek oynardık. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Çünkü salon halısında oynamak yasaktı. Üstü beyazdı, desene ağırdı, kirlenirse büyük mesele olurdu. Ama biz çaktırmadan ayak parmaklarımızla halının çiçek desenleriyle seksek oynardık. Halıya tebeşirli değil, düş gücümüzle çizgi çizerdik. Yasaktı ama çok güzeldi.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte efendim. Eskiden komşudan gelen tabağı boş olarak geri göndermediğimiz günlere gittik bugün hep beraber sizlerle. Komşuluk diploması diyebiliriz o geri dönüş tabağına. Komşularla yapılan ilişki o tabakla ölçülürdü. Kim nasıl geri gönderiyor, kaç gün sonra gönderiyor, içine ne koyuyor? Sözsüz ama etkili bir dil vardı. Şimdi gıybet diye küçümsüyoruz ama o zamanlar bu dikkat karşılıklı saygının ta kendisiydi. Tabağı nasıl gönderdiğin aslında kendini nasıl ifade ettiğindi. Kırık Plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

kırık plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz. Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bugün geçmişte evdeki yasaklardan ve gizli eğlencelerimizden bahsediyoruz sizlere. Sobanın üzerinde kaçak patlamış mısır. Mısır patlatmak için sobaya tencere koymak yasaktı. Çünkü sobayı çizer derlerdi. Ama biz gizlice koyardık. Kapağını hafif aralık bırakır, pat pat pat seslerini duyunca içimiz sevinçle dolardı. Kokusu tüm evi sarardı ama babamız sorarsa biz bilmiyoruz derdik. Sobalı evin kokusu biraz da bu suçun tadıdır efendim.

Bugün sizlere eskiden evlerdeki yasaklar ve gizli eğlencelerimizden bahsettik. Yasaklar vardı ama biz çocuk aklımızla o yasakların etrafından eğlenmeyi öğrendik. Yasak olanı yapmak değil, onun ucundan yakalamak zevkliydi. Ne bir eşya kırıldı ne de bir kalp. Gizli ama masum bir eğlenceydi. Bugün programımızda sizlere saydıklarımız. Evdeki sessiz kahkahalar belki de hala duvarlarda yankılanıyor. Kim bilir?

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: 02. Zor olanı seviyor insan her defa. Gerçeği

bugünlük Biz Ailen sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın haftanın son iş gününde yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız. Tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: sergilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

يشمل معرفة الدين.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.